0: Photo City sunar.
1: Saat 4. Fotoğraf bir sanattır. Ve sanat nezaket ister. Ve profesyonellik tabii ki.
2: Photo City. Hayatın her anında yanınızda.
3: Haberiz Productions.
4: Και επειδή ο Βόλος είναι μικρός...

0: koca haştaşı yaldırdı adamları, yaldırdı adamlar. Ha bu koca haştaşı yaldırdı adamları, yaldırdı adamları.
1: Çok ileri gidersen kav-

0: Şimdiden o zilli koca karı, o zilli koca karı. Ya çekil git karşımdan o zilli koca karı, o zilli koca karı.
1: Uşak vururum seni, bacakların yok karı, bacakların yok karı. Yatırırım uşak seni, bacakların yok karı, bacakların yok karı. Bacakların yok karı. Yatırırım uşak seni, bacakların yok karı, bacakların.

0: Bak pişman olacaksın. Bir atlasam yukarı, bir atlasam yukarı.
1: Ben kaldırayım seni, taktım sana kukarı, taktım sana kukarı. Ben kaldırayım seni, taktım sana kukarı, taktım sana kukarı.
0: Nenem mi verdi saat, çiçekli fustanları, çiçekli fustanlar. Nenem mi verdi saat, çiçekli fustanları, çiçekli fustanları.
1: Peye dururum sana, bu kadar destanları, bu kadar destanları. Ben ye dururum sana, bu kadar destanları, bu kadar destanları.
0: Ben lan baş edemedi şairun ustalar. Şairun ustalar, ben lan baş edemedi. Şairun ustaları, şairun ustaları.
1: Olayım türkülere da Fatime postaları, olayım türkülere Fatime postaları da. Aha.

0: olmaz şu havalar. Ha bu iz diyenlere deme şu yalanları, deme şu yalanlar. Yedireceğim sana ha bu kabilleri, bu kabiller. Kızma ba Fatime.
1: Derim sana bir Türkî, Türkî'nin yağızına çıkarır çarukları. Sokarım ağızına, sokarım ağızına. Çıkarır çarukumu da sokarım.
2: Ev almak isteyenlere.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannelon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

Kız geldim sardım seni boş ver onu.

0: attım olta balık vurdu vuracak. Denize attım olta balık vurdu vuracak.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,49 το κιλό. Γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια μόνο με 4,49. Ημί σκληροτηρή σε φέτες Mega Pack 300 γραμμάρια μόνο με 2,59. Παγωτό 900 ml σε διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Dixan, σκόνη 44 μεζούρες ή υγρό 48 μεζούρες μόνο με 6,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Odanızın rengi mi soldu? Puratex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
3: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
2: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
3: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
2: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
4: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
5: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
6: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
5: İstanbul'dan kalkış saatleri
6: 12, 16.30 ve 22.
5: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
7: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
8: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
7: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
8: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
7: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
8: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
7: Bizde yok yok.
8: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
7: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
9: Κούσογλου με MetaMet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επιχρήσεις κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, DuroStick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft.

0: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
1: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
2: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
1: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
2: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Maxi Sigorta sunar.
1: Saat 8.
2: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
3: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-3144 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevmedin?
4: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoidi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
5: Aşk yeniden Akdeniz.
6: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
3: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
4: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres: N-Drive, Nikolaou Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, renta, car. Gecelerin
7: şehvetinden. Kuşoğlu Mehmet Ahmet Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri: Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri: Yalıtım Strafor, Felizol. Çeşitleri: ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres: İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
6: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin. Gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694 86 30 829 694 70 83 362. Adresimiz Merarhias Seron 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.
8: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor.
1: Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye. İkramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
8: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

şarkılarda üzüldük. Şarkılarda hayat, şarkılarda ölüm olursa olsun. Ah, bu şarkıların gözü kör olsun.

0: Nerede bu Gürkan Bey ya? Günaydınlar.
1: Denginler çalışacak, herkes yiyecek. Kimin arabasına binersem onun türküsünü çağırıyorum. Boşlanın kocalarınızdan.
0: Aga ne gibi. Gürkan desin oğlu ben.
2: Arabayı nereden alacağız? Nereye kaçacağız? Kime yaptıracağız diye düşün. Gürkan'a sor. Tatile nereye gideceğiz? Yemeğe nerede yiyeceğiz? Üstümüze ne giyeceğiz diye dertlenme. Gürkan'a sor. Gacır gucur yaptırmayan yataklar, ince belli şişman bardaklar, mıcık mıcık yaptıran sucuklar, takma dişlere özel yemekler, uzuna kısaya rengarenk eletler, beline boyalar kaynamaya oyalar. Hepsinin konuşulduğu program. Gürkan Nesinoğlu ile Radyo Terapi. Radyo Terapi.

Gürkan, Gürkan, Gürkan, Gürkan. Gürkan, Gürkan, Gürkan, Gürkan. Saatler 8.13 olmuş sevgili dostlarım. Reklam derken 8.13 olmuş saatler. Çarşamba çarşafa dolanmasın. Güzel bir gün olsun. Radyo başındaki tüm dostlara günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar olsun. Efendim bu sene yaz birdenbire gelecek. Yaz göremeyeceğiz demeyeceğim. Yazı göreceğiz ama ne zaman göreceğimiz pek belli değil. Şu anda dışarısı 15 derece. Ben azıcık yine kalorifer yaktım içerisi biraz serinleceğine. Ve Mayıs ayının sonuna yaklaşıyoruz. Bugün ayın 20'si. Ve yaklaşık bir hafta boyunca sürekli her gün bulutlu, her gün yağmurlu olacak hava. Akşam gene birçok bölgeye bol bol yağmur aldı. Bol bol yağmur yağdı gene. Havalar nasıl olursa olsun, önemli olan bizim havamız iyi olsun. Önemli olan bizim havamız güzel olsun sevgili dostlar.

Hasan Kaşıkçı abime günaydınlar. Kolay gelsin. Burak kardeşime günaydınlar, kolay gelsin. Mehmet, Mehmet Almanya günaydınlar. Güzel gün olsun, güzel program olsun. Ahmet Ali Kalfa Pastanesi'ne günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Tatlıyı tatlı konuşturan pastane, Kalfa Pastanesi. Bayramda da, bayram geliyor. Bayrama ne kaldı ki? Bayramda da Kalfa Pastanesi, bayramlık tatlılar için. Muhteşem tereyağlı, harika tatlılar için Kalfa Pastanesi'ni seçin. Bak, Kalfa Pastanesi'nden efendim şuruplu tatlı alın, bayramlık tatlı alın. O tattan hiç vazgeçemeyeceksiniz, doyamayacaksınız. Gerçekten çok güzel, gerçekten muhteşem. Kalfa Pastanesi. Kalfa Pastanesi bayramda da yanımızda. Lokumlarını zaten anlatmaya gerek yok. Hadi bakalım, bütün ekibe kolay gelsin. Adem akraba da vay napreş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Aynur ablam erkencisin. Günaydın, günaydın, günaydın. Aynur ablama günaydınlar. Necdet abim dinliyorsa günaydınlar. Mehmet Hüseyin abime günaydın, günaydın, günaydın. Gürdan Sani. Günaydın, Gürdalım, günaydın, Gürdalım, günaydın, Gürdalım. Zülfiye Yılmaz günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Bedava mı sandın, para verdin Belçika'ya günaydınlar. Kerlim Meru. Bedava mı sandın, para verdim aldım. Tiridine tiridine suyuna da bandım. Nurgül'üm günaydınlar. Dima Petsas günaydınlar. Dima Petsas. İç çamaşırları, fabrikatın arka satış mağazası. Defol ürünler. Efendim ihracat fazlası ürünler. İç çamaşırları, atletler, donlar, fanniler. Dima Petsas'ta. Soğuk sıkım zeytinyağlarının 5 litresi 35 euro. Korona ekipi kilya ilaçsız büyüyen, doğada yetişen zeytinlerin yağları bunlar. Muhteşem yağlar. Dima Petsas. Dima Petsas ve Nurgül'ün kendi elleriyle yapmış olduğu koltuk altı kremi, deodorantı. Alın, sürün koltuğunuzun altına 24 saat boyunca. En azından 24 saat boyunca. Kesinlikle ama kesinlikle ter kokmayacaksınız. Dima Petsas. Hayırlı günler olsun. Günaydınlar olsun İzmet. İzmet günaydın. Hatice ablama günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Husni Muhtar. Morgen. Morgen Husni. Her şey tamam da bu reklamda boşanın kocalarınızdan niye fesatlıktan mı günaydın olsun demiş Leyla. Reklam Dino Spoto. Boşanın kocalarınızdan, boşanın, boşanın. Bir kocadan ömür geçer mi? He? Hep aynı koca, hep aynı koca, hep aynı koca. Aldın mı emaneti demiş Nurgül, bana kuşlarının resmini göndermiş. Dom teri, dom teri, dom teri. Almadım. Alacağım. Daha öteki kremden var ki. Ben mahsus bitiye dedim. Mahsus dedim bitiye diye. Yenisini yollayasın diye. Nam teri, nam teri, nam teri, nam tam. Dinliyoruz ablam. Hem de çok keyifle dinliyoruz bizi. Güldüren bu durumda da tek sensin demiş Aynur ablam. Keyifle dinleyin. Günaydınlar olsun, günaydınlar olsun, günaydınlar olsun, günaydınlar olsun. Efendim keyfimiz bol olsun. Keyfimiz hiçbir zaman eksik olmasın inşallah sevgili dostlarım.

deri zom deri zom zom zom zom deri zom. Boşanın kocalarınızdan, boşanın sen de. Diyorum bir geçen bir kocadan ben. Allah'ım yarabbim. Fahim Tuğancı abi günaydınlar. Taner Ülke günaydın. Güner abla günaydınlar. Serdar Mehmet, Mehmet Hüseyin Agam, Özcan Hasan, Mehmet Şerif, Leblebci Hüseyin Agam, İrfan Abdullah, İlhan Musa, Münih ve Ve Fabrikası'ndan günaydınlar. Erkan Nurcan, Engin Ahmet Ağabey, Sefer Sakin, Ekrem Nurşen, Taner Hasan, İrfan İbrahimoğlu Ağabey, Enbiye Mehmet, Ayla Bayram, Tayfun Gülcan, Halil Belginesin, Sevim Boğazin, Salih Mustafa, Hüseyin Bircan, Ali İhsan Tanyolu, Yüksel Mümün, Bülent Yusuf, duvarıma günaydın yazan, günaydın mesaj yazan dostlarım. Naynini naynini naynini naynam. Ya yağmurdan kaçarken toluya tutulursak demiş Leyla Hanım. Orasını bilemem. Orasını bilemem. Bizim 18 Mayıs'ta 41 sene oldu evliliğimiz geçti. Vallahi bir kocayla demiş Aynur ablam. Ben olsam hiç öyle deniyor öyle. Ben her mevsim sevgili değiştiriyorum. Allah'tan mevsimler 4'ten 2'ye düştü de senede 2 kere sevgili değiştiriyor. Artık mevsim kalmadı. Bak Mayıs'ın sonuna geldi. Yaz gelmedi. Pat diye yaz geliyor. Hop diye kış geliyor. Ara mevsimler yok. Sonbahar ilkbahar kalmadı. O yüzden ben de 4 kere sevgili değiştirdim. Senede şimdi 2'ye düştü mevsimlerden ötürü. Hep mevsimlerin suçu.

yapmıştım. Birkaç gün aradan sonra tekrar günaydın Gürkan, kolay gelsin, tarafkar olsun demiş. Sen en son 12 Mayıs'ta yazmışsın. Turan abi hayırdır? Bir sorun mu vardı, tatil mi? Tatil miydi? Don don don don don don don don don don don. Aham da bunu yaptım sana 10 tanesi bir arada demiş Nurgül. Ben yine bir kusur bulurum ben onda da. Bu sefer de çok büyük yapmışsın derim. Ha? Sen benim fendime varamazsın sen. Siz benim çaremi bulamazsınız siz. Açsanıza doğru düz program yapan, namusundan, şeyinden program yapan radyocuları dinleyesiniz. Ben niye dinleyesiniz siz? Diyelim. Biraz sonra diyelim onu. Tık tık tık tık tık tık. Niye bu sesler geliyor? WhatsApp'tan WhatsApp'tan her yerden ses ses geliyor. O zaman da bir daha yok sana vallahi deodorant demiş Nurgül. Son olur demiş. Ne o öyle konca gidi kavanozda yapmışsın? Bal kavanoz mu?

0: İrfan nasılsın?
1: Yanayım.
0: İrfan Kahya'nın nasılsın? Yeni çıkan bir şarkı var, sana onu dinleteyim mi?
1: Sarayım.
0: Ha? Yepyeni bir şarkı çıkarmış. Ajdar.

İsmail'in getirdiği helvalardan yediniz mi? Alfa Food İsmail. Metin markasıyla. Acayip güzel helvalar Türkiye'den getiriyor. Glikoz, fruktoz ve margarin içermiyor. Muhteşem tahin helvaları, sade kakaolu, Antep fıstıklı, vallahi de billahi de bayılıyorum yerken. Diyet yaptığım için yiyemiyorum, çok az yiyorum, yiyemiyorum demeyeyim, birazcık yedim. Alfa Food İsmail'in getirmiş olduğu helvaları mutlaka deneyin. Çok seveceksiniz. Aynı zamanda pekmez de getiriyor, pekmezi de deneyin, çok güzel pekmez. Tayinlerini de deneyin. Tayin de getiriyor. Şükriye marketlerde bulabilirsiniz. Seçkin Bakkal ve marketlerde bulabilirsiniz. Pastanelerde bulabilirsiniz. Alfa Food İsmail. Sizler de bu helvaları dükkanınıza koyun efendim. Yanayım yanayım ateşlerde yanayım.

hop hop hop hop. Ajda'nın yeni şarkısı çok yakında geliyor. Çok yakında geliyor. Ajda'nın yeni şarkısı Kobra'm Altın. Hop hop hop hop hop hop. Kobra'm Altın. Halil Kalimero. Halil nasılsın? Halil günaydın. Benim külüstür kamyon ameliyata gitti, o yüzden demiş Duran abi. Ha, önemli değil o zaman, tamam. İyilik sağlık olsun. Kobra'm Altın. Hop hop hop hop. Kobra'm Altın. Günaydın, sal bakalım. Çalgılarda bak Gürkan, keyiflerim azıcık demiş Adem abi, günaydınlar. Ajdar dünyada tek, Kobra'm Altın.

Modyalar modyalar hepsi hazır diyor İlhan Solist. Yarın da dükkanın resmi açılışı var. Kuru kasap. Kuru kasap. Kuru kasap. Bugün etler metler gelecek. Bu akşam sucuklar mucuklar yapılacak. Yarından itibaren. Bugünden itibaren satış başlayacak et kıyma satışı ama yarından itibaren. Kuru kasap açılıyor. Bugün fıtaları mıtaları podyaları modyaları da alacağız.

Koktur sen de soğana sarımsa. Vallahi şikayet alırsam son bir daha bekleme. Sen de benim efendime varamasın abi. Ben de zor biriyim demiş. Nurgül. Beni kendinle kıyaslama. Ben zor biri değilim, ben zır deliyim. Beni kendinle kıyaslama. Bomba gibiyim diyor Halil Yassu. Yassu. Dün markette karşılaştık. Şeyle, Halil'le. Günaydın Gürkan. Bu azdana kim tokat saplayacaksın ensesine? Bu ajdana kime sapla, şaplatmıyor bunun ensesine? Çok ses çıkar ensesinden demiş efendim.

Borusu tıkananlar, borularını açtırmak isteyenler, benim lağım borum tıkandı gece saat 1'de 2'de 3'de tıkandı ne yapacağım diyenler, hemen zırrrr bir telefon, hop Recep gelecek açacak boruyu. Haft oyna. Ayrıca dükkanlarında her türlü çeşmeler, su gider boruları, tuvaletler ve lavabolar, silikon çeşitlerini bulabiliyorsunuz. Bulabiliyorsunuz. Ramazan Neşri Sıdıka ve oğulları Recep Borucu Recep. Konsolosluğun arka sokağında Şükriye Market'in olduğu yerde Andrea Papa'da 3 numarada size hizmet veriyorlar efendim. Günaydın. Hadi bakayım hayırlı olsun demiş Hasan. Günaydın Hasan. Günaydın. Bakalım ne hediye getireceksin açılışa gelirken. Her ayrılık. Abi unutma skeçeliler nasıl inat demiş. Nurgül. Okuma. Ben de dikkat ettim ona İrfan. Benim de gözümden kaçmadı. O nasıl bir şey öyle o? Ha? Vallahi billahi. Paraları bağlamaz ablaların işi. Pozar mı adamı? Pantol dolusu yemin ederim vallahi.

Ay sen yarabbim. Ağaçlara bak sen. Allah ağaçlara verirken biz şemsiye tutmuşuz herhalde. Nerva Salyol ablam. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Pantol dolusu, pantol dolusu.

Almış kobrayı. Saat tam 8.30'da. Pınar bana kahvaltı yazdı, ne yapayım? Kahvaltı mı ediyorum? Ama yarın gitmeyeceğim, haftaya perşembe geleceğim. Pınar, dinliyor musun Pınar? Yapamadım, hastalandım, şey oldu, ne oldu? Hiç diyetimi şey ettiremedim. O yüzden haftaya perşembe kısmetse.

0: Hands Design Esma, Tuzcuköy girişinde. Hands Design Esma, her türlü süsleme işi. Hands Design Esma'da sevgili dostlarım, süsleme alanında Tuzcuköy Eczanesi'nin yanında. Hands Design Esma, sizleri bekliyor sevgili dostlarım. Sizleri bekliyor Hands Design Esma. Yatakta kuru temizleme, ekip tüm ekibe günaydınlar. Yatak temizleme, döşek temizleme, yolcuk temizleme, battaniye temizleme, yorgan temizleme, gelinlik temizleme, süet temizleme, deri temizleme, kuru temizleme, yaş temizleme, yılların tecrübesiyle Gümrüc'ün en tecrübeli kuru temizlemecilerinden İlyahti Zam. Erhan Kalyancı ve ekibi yeni yoldadır, 8 numaradadır. İster istemez göz kayıyor diyor Tayfun. Herkesin gözü kaymış bakıyor oraya. Günaydın be, beter nasılsın demiş Gökhan Karali. Ay yarabbim, ay yarabbim.
1: Adamın dibi.
0: Adamın dibi. Haydi bakalım adamın dibi. Haydi bakalım. Günaydın bakalım, günaydın bakalım, günaydın bakalım. Fatih'e günaydınlar. Trakyotikesine gevsiz. Trakyotika ile tafira. Kavala'dan Evros'a kadar bakkal ve marketlerde trakyotikesi gevsiz. Saçta pişmiş böreklik yufka. Trakyotika ile tafira. Erol Nalan Feritoğlu günaydın demiş. Pınar dinliyor mu beni? Ben çok hastalanmış şey oldu, öyle oldu. Bu ne oldu? Yarın giremeyeceğim. Gram vermedim çünkü. Gram vermedim. Pınar beni kovalayacak fışkında. Ben yine onu pampers sandım diyor Yasin. Maşallah hepiniz görmüşsünüz maşallah. Sana çıkıyor. Sana çıkıyor. Gel bana. Yarısı çat. Solda hiç pampersle benzemiyor. Konuşturmayın ve dişinde yapmayın sonra beni şikayet edilir her yere.

Yok bu da dinleyemeyesin ne diyor? Pınar'ın annesi yazıyor de babası. Yaşatırım seni krallar gibi. Bir dilim ekmek, 30 gram peynir, 5 tane zeytin, biraz yeşillik var. Ya Rabbi şükür. Onu bulamayanlar da var. Ya Rabbi şükür. Çeşme sokaklarını alırsın. Kaos Show'u hiç izlemedim. Kim ne derse desin, güler geçerim. Kimse. Dün senin ahiretin yanından geçtim. Oradan geçerdim, beni gördü. Çağırdı beni, gel gel dedi. Ne oldu dedim. Bizim bir arkadaşımız vardı orada, tıraş olurdu onda. Bu dedi beni hep eleştirdi.

0: Diyor dedi, ne diyor sana dedi, sen akıl koymayacaksın diyor dedi. Ne dedim, koymayacaksın. Sen akıl olmayacaksın. Üç beş gün kalırsın bende yatıya. Yaşatırım seni. Haftaya Perşembe bayramın ikinci günü. Nakitçen yatar o iş. Bir ay sonra yok hastalanmışmış demişsin. Hopidi kurtar. Gubidi kolif köftesi hadi günaydın demiş niye daha. Bayramdan sonra. Bayramdan sonra giderim. Ondan sonra zaten gitme vaktim gelecek. Adamında gidelim Allah çatıya. 97 burada mı 97? 97 burada mı? Sen benim açılışta koca bir çelenk yaptırmıştın galiba. Yanlış hatırlamıyorsam demiş. Dükkan benim açılışım değil ki ben. Senin sinferanonu var. Açılışa bir şey getirmezsen işi de alamazsın. Şıra veririm. Veririm. Şey veririz. Şıra biter gider iş. Efendim şuradan da şuraya, şuradan da şuraya, şuradan da şuraya, şuradan da şuraya. Buradan da buraya. Ondan şaşırır kalırsın ha. Sen açılışa elin boş geldi. Gör bakalım sen nasıl olurmuş o işler. Şuradan buraya, buradan. 97.
1: Hayalinizdeki yapıyı yükseltmek için doğru adrestesiniz. Sinap ve Semerci İnşaat, temelden çatıya, yapı dökümüme kadar A'dan Z'ye tüm projelerinizde yanınızda. Biz sadece beton değil, sağlam bir gelecek inşa ediyoruz. Ustalıkla yükselen güvenle koruyar için bizi arayın. 6-97-318-37-97. Projelerimizi yakından incelemek için Instagram'da bizi takip edin. Sinap Semerci.
0: 97. Duydunuz mu? Sinap Semerci. Biz güvenli bir gelecek inşa ediyoruz diyorlar. Çünkü çok önemli. Temelden çatıya. Her türlü işinizde yanınızda. Her türlü inşaat işinde yanınızda. İsteyene telefon numarasını verebilirim. 97. Sotlu biliyorum. 97. 97. Sağlam bina yapmak önemli, çok önemli. Biz şeydeyken deprem olmuştu. Kefalanıyordayken oranın sahibi aramıştı bizi. Sabahleyin demişti, korkmayın bu binayı ben yaptım. Çok sağlam, bunun temeli demişti. Bina sağlam oldu mu, temeli sağlam oldu mu, korkmayın. 97! 97! Ahiretin kavuşmuş mu aşkına diyor Yasin. Hayır be, dışarıda çıkamıyor. Dışarıda çıkamıyor. Saat 12'de bir de görüntülü ararmış. Neredesin, evde misin diye görüntülü. Ya. Baksana sen. Kaos Show tam senin program gibi. Tralo komiyor demiş Ahmet Osman. Sen ne diyorsun bu ajdanın şeyi için?

ellere. Füsun Hanım günaydınlar. Ayar Arunculu günaydınlar. Çok güzel boyalar var iç ve dış cephe boyaları ayarda. 2000 tane sandalye, 150 tane masa var. Kiralık ayarda. GCP'si var Cemal'in, kazdırsın çektirsin. GCP ile ayar. Ayar. Ve sevgili dostlarım, her tür inşaat malzemesi, arpa, mısır, buğday taneler. Büyük Müselim'de, bizim Müselim köyü girişinde, benzincinin yanında, mezarlığın karşısında. Ayar. Ben size Rıfat Marketler'in indirimlerinden bahsettim mi? Sıkı durun. Tereyağı 1 kilogramı 8.90. Merenda 1 kilosu 4.90. 27 adet meyve suyu 3.5. Lipton kutu çay 6'lı 2.90. Zebra tuvalet kağıdı 8'de 1.90. Kotton ıslak mandil 2 adeti 1.5 euro. Pirinç Carolina 5 kilogramı 6.5 euro. Kis 4'lü paket 1.90. Latte çikolata 30 gramı 4'lü paket 2.5. Kinder Bueno 3 adet 2.5. Bayramda marka ürünlerle, marka çikolatalarla, şekerlemelerle, Carolina pirinciyle bayram, Rıfat Marketler'in indirimleriyle daha da güzel. Daha da güzel. Naray naray naray naray naray naray naray naray naray naray. Ahmet, senin Instagram'ın var mı?

0: Enerji Karıma. Günaydın. Oyna Kolidos mu? Faik mi? Oyna Faik mi? Ne şan yok anne o düğüne gelmem.
1: Yârimi ellere, ellere vermem.
0: Efendim. San Siro. San Siro'ya günaydınlar. Bayram geliyor. Bayramlık takılar için San Siro. San Siro bu konuda yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veriyor. Bayramda kolyeler, küpeler, takı setleri San Siro farkıyla sizlere sunuluyor. San Siro'nun iki şubesinde gidin bu takıları yakından görün. San Siro, Kingfoot'un karşısında. San Siro büyük park yerinin olduğu yerde. San Siro'nun depoları Tuzcuköy yolunda. Sevgili dostlarım, San Siro takı alanında da fark yaratıyor. Harika takılar, uygun fiyatlı takılar San Siro farkıyla sizlere sunuluyor. San Siro'ya günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Erol Agromix'e günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Erol Agromix, inşaat malzemeleri, dağdan zeplak, akar, fayanslar, taşlar, çimentolar, kumlar, mumlar, ne isterseniz. Kum var, mum da var içeride. Her türlü cacin albi ürünleri. Efendim, Erol Agromix'te. Duvar panelleri Erol Agromix'te. Videx marka iç ve dış tepe boyaları Erol Agromix'te. Erol Agromix ve ekibi nerede? Nerede? Çay Makus Köyü'nde, Instagram ve Facebook'ta da Agromix Erol, Erol Agromix olarak bulabilirsiniz. Ezoin herkes seligo diyor Tanju. Hadi dersin adını. Hadi dersin. Günaydın abim, bulutlu Frankfurt'tan selamlar demiş İlyas. Bizde de hava bulutlu, akşam yine çok yağmur yağdı. Gene yağacak. Hep yağmur, hep yağmur, hep yağmur. Hep yağmur, hep yağmur, yağmur, yağmur, yağmur, yağmur. Ne bağırayım ba, dingil biber mi kaçtı bir tarafına? Bari normal numarayı söyle Durna. Nasıl nasıl ben 97 anlamayayım? Demiş Emre Semerci. Sen yarın canlı açacaksın mı açılışta saat kaçta demiş Emre Semerci. Ben programda olacağım be. 97'de burada, Gürkan da burada, Osman da kafanda demiş. Radyoterapi, radyoterapi. Ey bu benim parmaklarımı niye böyle büyük yaptırdın? Bu yapay zeka nasıl parmak bunlar be? Söyle yapay zekaya parmaklarını küçülsün, günaydın mesajı yapalım. Nasıl parmak onlar öyle, nasıl eli onlar öyle? Ayı eli gibi olmuş mu? Ayı parmağı gibi olmuş. Hey Emre, parmaklarımı görmüyor musun? Nasıl el onlar, nasıl parmak onlar be? Hangi yapay zekaya yaptırdın bunu? Cemile mi yaptı, Cemile mi yaptı, Emine mi, kim yaptı?

Vuela pame. Uy. Pame. Pompa deyince pompacı deyince. İbrahim abiye günaydınlar. Alper'e günaydınlar sevgili dostlarım. Pompa işinde bıyıklı köyde. Son sistem tezgahlar. Tezgahlar son sistem, son model olduğu için işiniz hem daha ekonomik oluyor hem daha hızlı oluyor. Çünkü onların müşterisi çok, onlar da zamandan kazanıyor. Sizler de zamandan ve paradan kazanıyorsunuz. Traktörlerin, arabaların, efendim yeni nesil traktör ve arabaların diagnostik okuması, diagnostik alete bağlanması, program yüklenmesi, harita yüklenmesi işleri. Hepsini yapıyorlar, en uygun fiyatlarla yapıyorlar. Yolda kaldığınızda da çekici hizmeti de veriyorlar. Pompacı İbrahim Boğul Alper. Şimdi bunu İbo'dan çalsaydın ne olacaktı yani? Günaydın demiş Fahit Tuzacı. İbo'dan çalsaydın bayacaktı bir sabah sabah. Çünkü böyle hareketli ritmik söylemiyor İbo. Anladın mı Fahit'cim? Anladın mı canım arkadaşım benim? Bilmeyelim hay haline. Vay vay.

tak, tak, McCatering. Raka taka, raka taka, McCatering. Sabah saatlerinde bol kolajenli işkembe çorbası. Güm taka, rüm taka, rüm taka. Kendine paça, ne isterseniz çorba çeşitleri. Saat 11'den sonra ev yemekleri. Gümüşün içinde olan yaşlı olanlar, yemek yapamayanlara sıcak yemek servisi. 800 menüden fazla menü aldığınızda etkinlikleriniz, mevkileriniz için, düğünleriniz için özel şok indirimler. Yemekler sıcacık geliyor, özel kaplarda geliyor. Mac Catering farkıyla sevgili dostlarım, Mac Catering. Mac Catering. Max çalışanlarına da günaydınlar. Max'ın üretim yerine de günaydınlar. Kolay gelsin. Max ayran, Max yoğurt, Max salata çeşitleri. Maksimum kalite, minimum fiyata Max'ta ingilsin. Max'ta ingilsin, Max'ta ingilsin sevgili dostlarım. Noronoy rorom tom toronoy nonum. Ümidin sıralarına da günaydınlar. Panfura'ya günaydınlar. Bakın. Her şeyin en iyisi, en güzeli. Acı biberi çok seviyorum. Bir acı biberler var. Biz seranın altına ektiğimiz için acı biberler olmaya başladı. Annem artık her gün koparıyor. Dün yine 3 tane koparmış. Abicim muhteşem bir acılık. Muhteşem bir şey. Çorbaya koyun, taranaya koyun. Ne bileyim ben işte sendirin. Biraz sarımsak, biraz limon, biraz sirke koyup öyle karıştırın. Biberi közledikten sonra öyle yapın. Annem öyle yapıyor. Öyle bir tas çağıza koyuyor. Biz babamla çok seviyoruz. Harika oluyor, muhteşem oluyor sevgili dostlar. Ümidin fideleri, domates, biber, patlıcan, aşılı aşıcı fideleri, aşıları şiddetle tavsiye ediyoruz. Panfor Ambarköy'de fark yaratıyor. Toptan ve perakende satışlarla. Ümit.

Halil. Halil Faik günaydın diyor. Faik dün Halil'le gezmeye gittik, senin haberin yok.

Kızdırma Faikçi mi demiş Halil. Niye kızdırayım be? Halil Aga günaydın demiş Faik. Faik senin en küçük misin Halil Aga diye. Pili pili yapıyor kendini iyice. Bundan ötesi olmuyor. Yapay zeka kabul etmiyor. İhtiyar bu diyor demiş. Ellerini küçültemedin mi canım? Nasıl öyle kemik kemik yapmış benim parmaklarım? benim ellerim koldam canı. Kemikli kemikli. Dik ki. Kaşlarını çatıyorsun. Hem niye böyle seni benim bu şey rafta siyah tişörtümle yapıyorsun şeyi? Söylesene yapay zekanı değiştirsin Gucci yapsın. Söyle yapay zekanı Gucci yapsın. Bunu bana yapamazsın düşkan. Ben fotoğraflar renk giyecek kadar fakir miyim ben? Ya 200 euroluk tişört giyecek kadar fakir miyim ben? Gucci Gucci. Gucci. Müşkan. Müşkan. Ay. Osman abi günaydın günaydın günaydın Osman abi günaydın Osman abi günaydın. Bugün günlerden ne bugün günlerden çarşamba. Fikret abi bana şeyin prostolarını nereden yollamış Şen? Şen. Agora prostolarının prostolarını nereden yolladın Fikret abi sen bana? Ay ay. Damarıma basıyorsun. Armut piş ağzıma düş olsun istiyorum. Her şey hazır istiyorum. Suratını asıyorsun Müşkan. Damarıma basıyorsun Müşkan. Bugün pazartesi akşamı yollamışım. Peki.

24 Mayıs'a kadar Agora Plus'lardan Noisetta Çikolata 6,5 euro. İon Socofreta Mini 210 gram 2,5 euro. İon Derby Mini 210 gram 2,70. Toz şeker 75 lepta kilosu. Nektar Anapsiktiko 1,5 litresi 95 lepta. Agora Plus'ta yarımçıların karşısında gümücün edi Agora Plus. Yufka deyince, yufkacı deyince Rıdvan Feyiz Trakya yufka şekerim. Şeker gibi yufka, harika yufka şekerim. Şekerim şekerim şekerim dersin. Sen de şeker çok şekersin. Sen de şeker çok şekersin. Ne çalacağım şimdi ben buradan mı? Ne çalacağımı da unuttum. Trakya Yufka Rıdvan Feyiz. Rodopi'ndeki bütün bakkal ve marketlerde bu yufkayı bulabilirsiniz sevgili dostlarım. Serdar Bey ekibine günaydınlar. Serdar Bey ekibi Gümüşe Kozmiyolu 1. kilometrede eski Mazda ajantesinin olduğu yerde hizmet veriyor. Harika hizmet veriyor. Döşeme işleri, koltuk üretimi, kumaş kaplama işleri, pergolalar. Efendim her türlü kumaş kaplama, döşeme işleri dedik. Jel kaplamalar. Serdar Bey ekibinde uzun yılların tecrübesiyle hizmetinizde. Günaydın, iyi yayınlar Gürkan Bey. Madrid'den selamlar demiş Cihan abi. İspanya, Madrid. Günaydın, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin.

agroservisteki kızanlara günaydınlar. Uyandı mı agroservisin kızanları? Ha? Açtılar mı dükkanı? Agroservis, Eray ve Şakir ortakları. İş makinesi ve traktörlerin tamiri bakım ve servisi. Diagnostik okuma ve arasa tespiti. Her türlü Red Bull ve TFF sorunlarının çözümü. Hidrolik yüksek basınçlı hortumların markuçları. Resmen makineyle yapılıyor. GCP'lerin hidrolik bukanlarının tamiri ve orijinal yedek parçaları bulunuyor. Tamir ediliyor. Agroservis. Yolda kaldığınızda da mobil hizmet veriyorlar. Eray Fiz, Şakir Mehmet olarak. Facebook'tan da bulabilirsiniz. Kendileri nerede? Kendileri Kozlukepir'de sevgili dostlar sizlere hizmet veriyorlar. Naray nay nay naray nay nay. Haydi bakalım. HVS'li Ramazan Kadri bu yine. HVS'li Ramazan Kadri. Buzdolabınız arızalandığında büyük marketlere, büyük işyerlerine klima kurulum işleri, split klimalar, her türlü klimalar büyük işler alıyor. Efendim kasaplara, bakkal dükkanlarına, buzdolaplarının tamirini, bakımını, servisini, her şeyini, gaz dolum işlemlerini yapıyor. Bizim de psiktikozumuz, kuru kasabın da psiktikozu sevgili dostlarım. Ne diyoruz? HPS'li Ramazan Kadri, Psiksi, Klimatizmos, Eksalizmos. Nerede? İkosis Oktoy Soktomri'yi 322'de İskeçe'de diyoruz. Ve Recep ne oldu mu, uyandın mı? La Recep Apofraksika Limera Yes Sürefile. Duymadın galiba, söyledim seni az önce. Yeni açtın galiba radyonu. Sonra beni söylemedi demeyesin. Valla billahi çok fena bağırırım bak. Çok fena bağırırım dururum. Ne söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim. Yalan mıydı, ne söyleyeceğim, bir şey diyecektim. Ha yok zaten. Çok istesin dingili boyun ben Emre sana havlarım Emre. Emre sana havlarım Emre. Stonafro geldi. Çok güzel temizliyor kızanlar. Temizletenler araçların arabalarını çok memnunlar. Stonafro'nun telefonunu isteyin benden, ben vereyim size sevgili dostlarım. Stonafro. Sarıca'ya giderken tren yolunu geçtiniz, Sarıca yolunda. Biraz daha ileride mezarlık var. Mezarlığa geçince hemen solda Stonafro. Arabanızı evden alsın, işinizden alsın, içini dışını temizlesin, tertemiz getirsin. Stonafro'nun kızanları onlar. Stonafro'nun kızanları onlar. Stonafro.

Sıradaki şarkı gelsin Monika'ya. Bir de Maviş'e demiş Melina. Ay ne seksi isimleriniz var sizin öyle. Ay böyle seksi isimler duyunca ben kendi ismimden vazgeçeyim. Monika Maviş. Melina Meloş. Benimki yine Gürkan. Baksana sen. Allah bilir.

Elçi ve Daikin'in gümücüne ana bayi kendisi. Elçi ve Daikin sizi üzmeyen markalar. Özellikle Daikin hiç üzmez. Ana bayi Makine Mühendisi Ahmet Mustafa. Alasof Termosi, Termosifona, Eksikonoma programları. Devlet destekli programlar, ev ve işlerinize yardım, ısıtma, doğalgaz sistemleri, klimalar, güneş enerjileri, yakolar yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veriyorlar sevgili dostlarım. Çok teşekkür ediyorum programa yaptıkları katkılardan dolayı. Imagine, Nuran Hasan, süsleme alanında biz yılların tecrübesiyle hizmet veriyoruz. Uzun yıllardır bu işi yapıyoruz diyor Imagine. Batı Trakya'da iki tane mağazası olan tek süslemeci Nuran Hasan, Gümüşcüne de Kanarya Otos'ta, Gümüşcüne de Osnos 816'da, Instagram'da tatlı alt çizgi telaş 0807 tatlı telaş olarak Instagram'da da bulup takip edebilirsiniz. İmajin Nuran Hasan. Erdem. Şimdi geldim abi diyor Recep. Gece boru açtın galiba. Ha? Çok borusu tıkanan oluyor bu yağmurda, tıkanır borular. Çok yağmur, çok yağmur, çok.

Bor Fresh ürünlerini denediniz mi hiç? Deneyin. Çok hoşunuza gidecek. Bor Fresh. Asitli içecekler, çeşitli lezzetlerde. Lima Grup yapıyor dağıtımını. Batı Trakya'nın her noktasında, Gümülcine'de, Eskeçe'de, Dedağaç'ta, Balkan köylerinde, Yaka köylerinde. Bor Fresh. Lima Grup yapıyor satışını. Instagram'da da Bor Fresh Gris olarak bulabilirsiniz. Bor Fresh'in bu ürünlerini mutlaka deneyin. Ahmet kardeş, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Junior'um, günaydınlar. Fikret abi, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Spirto ke fotia. Mona Lisa saat 10'da açılıyor. Düğün sezonu açıldı, açılıyor. Düğünler, eğlenceler, meğlenceler başlıyor Mona Lisa. 2026-2027 model gelinlikler. Her türlü modeller. 1750 tane mi 20 tane mi ne gelinlik var dedi dün Hatice abla. Şaşırdım kaldım. Kiralık var, satılık var. Nasıl isterseniz. Nasıl isterseniz, ne isterseniz. Mona Lisa. Batı Trakya'nın gelinlikçisi sevgili dostlarım. Mona Lisa'ya çok teşekkür ediyorum programa yaptığı katkılardan dolayı. Mona Lisa. Tuzcuköy girişinde eczanenin yanında sizlere hizmet veriyor. Ayrıca canlı çiçeklerle süslemeler de yapıyor. Gelin yolu falan hazırlıyor. Gidin konuşun, danışın kendisiyle. Ya gelin çiçeği, gelin araba süsleme, gelin yolu. Hem de canlı çiçeklerle, canlı. Naylon plastik çiçek.

1270 adet. Dedi Hatice abla diyor, Melek abartma diyor, günaydın kolay gelsin diyor. Sen bu sabah 1700 lira çıkarmışsın diyor. Melek. Seninki yok, sendeyiz diyor Yasin. E yok tabii. Dün söyledi ya programı kapatırken yokum diye. Ben duydum, sen duymadın mı? Sen nereden dinliyorsun seninkini be? Ha? Söyle bakayım nereden dinliyorsun? Elif Karaoslan benim diyetisyenim. Sizin de diyetisyeniz olsun. Elif Karaoslan'a günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Kolay gelsin. Sen bu sabah... Melek, sen tam sayıyı nasıl...

zaten saysan sayılmaz o kadar gelinlik. Saysan sayılmaz o kadar gelinlik. Babaç Murat ve Babaç Mer kardeşler, smart tasarım meleğin olduğu yerde Melek Glikeria gelin. Ella Glikeria. Nerede tam olarak? Kırmali Cami karşısında M2 numarada tam köşede. Her türlü cenaze hizmeti, her türlü cenaze malzemesi. Onlar bu işin uzmanı olarak hizmet veriyorlar sevgili dostlarım. Allah gecinden ihtiyacı olsun inşallah. İmamoğlu Elektrik, işini yapan, işini güzel yapan, düzgün yapan elektrikçi. Elektrik işlerinde... Ne diyorum ben? Ne diyorum ben? Benim gibi deliye sponsor oluyorsunuz. Ne elektrikçisi? Elektrikli, elektronik eşyalar, beyaz eşyalar, harika fiyatlar, ısı pompaları, güneş enerjisi termosifonları. Onun dışında... Güneş enerjisi ve termosifonların dışında işte klimalar falan her şeyin satışını yapıyor. Klima zamanı geliyor. Onlar kurulumunu da yapıyorlar. Gidin görün konuşun kendileriyle. İmamoğlu bizim Gökmen'in tavernasının bitişinde Yastıköy'de, hemen Gökmen'in bitişinde hizmetinizde Yastıköy'ün merkezinde. Duydum ben unutmuşum diyor Yasin. Ya Seher Selüret size günaydın. Çok olunca ilginç geldi, ondan aklımda kalmıştır diyor Melek. 1270 tane gelinlik. Yarısı yalan olmasın onun. Hacı abla. Bak şimdi kızar bana.

Fahin Göver bile sığıya verin paplomaya. Fahin Göver'le bile örtüye verin paploma. Ben de teşekkür ederim melek dostuma. Kalimera antiyeniz varlık demiş Enes Şerif. Benim seni sevdiğim kadar karın seni sevmiyor be. Benim seni sevdiğim kadar karın sevmiyor seni. Sen ne dersin be? Sen ne dersin? Niye bana öyle yapıyorsun? Niye beni üzüyorsun? Mekakars, rentekar. Mekakars, rentekar. Araba kiralamada yeni bir dönem başlıyor. Uygun fiyatlı günlük, haftalık ve aylık araç kiralama. Meka Rentekar İlker. Seymen Filakas'ta sevgili dostlarım. Yahya Beyliğe, Seymen'den Yahya Beyliğe giderken hemen yolun üzerinde. İnternet üzerinden de arabaları kiralayabilirsiniz. mkrentekar.com üzerinden kiralayabilirsiniz. Facebook'ta MK Rentekar, Instagram'da MK Rentekar. İsteyene telefonu da verebilirim. MK Rentekar. Nayna nayna nayna nayna nayna nayna nayna ham tara ham ta ham tara ham ta ham tara ham ta ham ham ham ham ham ham ham ham ham ham ham. Toz diplomatan ki Pumila Erepedya, Enes Şerif. Enes Şerif çok yakında çok güzel bir sürprizle geliyor. Söylemeyeceğim tabii ki ne olduğunu. Güzel bir sürpriz de geliyor. Bana da sürpriz yapacak. Efendim en geç 10 gün içerisinde, en geç bayramdan sonra yeni spotumu hazırlamış olarak yeni spotla yayına başlayacağız inşallah. Enes Şerif yapacak bunu. Yaşa Enes. Ben seni sevdiğim kadar, ben seni sevdiğimi bak radyolardan duyuruyorum, dünyalara duyuruyorum, her yere duyuruyorum. Ben seni sevdim. Gül döktüm yollarına Enes, gül döktüm yollarına Enes. Biraz bankasından dönün, stripse 27 metre ileride sağ taraftadır Enes Şerif. Kuru kahveci sarım yanı başındadır Enes Şerif. Sikoli odigon, sikoli odigon. Hoppa, vay gene çok fena bir enerji geldi bana. Nereden geliyor bana enerji ben? Pop pop pop pop pop pop pop, tutamıyorum kendimi. Vay vay vay vay vay vay.

şimdi hafiften sataşma uğraşıyorsun. Ama başlarsam sonra kızmak yok, tamam mı demiş Faik Tuzlacı. Ne dedim ben be? Niye sordu bu cevabı? Bunu gördüydüm Aykut. Ya. Bunu gördüydüm. Niye sordu bu cevabı? Sen bunu gördün mü? Bak ağaçlara bak, ağaçlara bak.

asansöre, tuvaletinizin hijyeni için, iş yerlerinizin hijyeni için, ilaçlama hizmetleri için. Merkez Gökçeler İskeç'e. Instagram ve Facebook'ta, ama ne Instagram'ı ne Facebook'u, Gümüşle ve Rodopilerinde hizmetinizde. Sirak.gr internet sitesi. Sirak.gr internet sitesi. Telefonu da benden isteyebilirsiniz. Hasan Sirak. Hasan Sirak. Mor sesli toplu günü önce para, sonra şey de bekleriz. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun enisim. Çok hayırlı olsun. Kıskananların gözleri şey olsun kıskananların. Öylesi gommenes.

ve sevgili dostlarım. Haydi bakalım Zamokas. İkinci arabanın adresi Zamokas. Gümüncine'de Chris Webb Oteli'nin karşısında Zamokas. İsterseniz istediğiniz Avrupa ülkesinde istediğiniz arzu ettiğiniz arabayı size getirtiyor. İsterseniz gümrük işlemlerini de hallediyor. Zamokas. Zamokas.

0: Kurban, sen de beni seviyorsun.
1: Maskın kurban oldu.
0: Ne? Ben de seni seviyorum mu?
2: Seviyorum. Niye sordun bu cevabı?
0: Bu videolar gördüm de nedir açıl. Belam, sen de beni seviyorsun. Maskın kurban oldu.
2: Ne?
0: Ben de seni seviyorum mu?
2: Seviyorum. Niye sordun bu cevabı?
3: Ha? Niye sordu mu cevabı?
0: Belam, sen de beni seviyorsun maskım.
3: Enes, ben de seni seviyorum, sen de beni seviyorum diyor. Niye sordu bu cevabı? Niye sordu bu cevabı?

Yaz da gelemiyor bir türlü. Burada kapalı hava gene demiş Enes. Akşam ne yağmur yağdı sen buraya biliyor musun? Ne yağmur yağdı. Şarıl şarıl. Gökler açıldı. Potato pernis, potato trostomisto. Veto katalabeniz bugünlerde ekonomik olarak çok çıkmazdayım. Müftüyle konuşalım, camiye mendilimi açalım, ne yapalım da bana mendil de açtırmazlar. Açtırmazlar bana mendilini. Ne yapacağım, kime başvurayım acaba? Papazlara mı gitsem, ne yapsam, kime gideyim? Ay. Galip Keke abi. Günaydın. Vay, kuşumun üstünü de açmadım. Gideyim kuşumun üstünü açayım. Osman'ı çıkartmadım daha kafesten. Saat 9:30 olmuş.

Erdem'den borç alacağım. Erdem'den alacağım borç. Demuf'tan yorum istoruz. Ella. Tina pun haftası repet ya pun haftası ne? Pun haftası oftosu erimosu mistos ne? Dendrakiye günaydın mı? Rasim kazdırıyor musun, çektiriyor musun? Dendraki düğün salonu. Düğünler başlıyor. Sıcaklar birdenbire pat diye gelecek. Pat diye gelecek buraya. Vuracak sıcaklar bize. Ve Dendraki'de en serin yaz düğünleri için. Cam ağaçlarının arasında muhteşem düğünler için. Dendraki'yi seçin. Dendraki. Rasim'le iletişime geçmek için Rasim'in telefonunu ben sizlere verebilirim mi? Niye sordun bu cevabı da bir şey mi? Bir araç kiralama reklamı var. Reklamda şöyle diyor: hafta sonu geziye gideceğiz ama iki aramaya sığmıyoruz diye. Üzülmeyin. 2x5 = 10. Araç kiralama şirketi 9 kişilik minibüsleri hizmetinizde. İsterseniz şoförle kiralayın. Şoförle kiralasak 8 kişi bineceğiz. Ya zaten girmiyor, sığmıyoruz iki arabaya. Ondan fazla nasıl olacak bu iş diyor İrfan ha? Sen bizim reklamları mı eleştiriyorsun yoksa bana mı öyle geliyor? Seni çok fena yaparım. Seni ajdanın şeyinle döverim. Hasan ne oldu, yazayım mı? Yoksa kızgın her zamanki gibi demiş Enes. Bugünlerde dükkana zamazinko takacak, hediyesiz gelme yırtarım dedim. Sen bilmem kaç yılında dükkanı açtığında bana hediye getirdin dedi, baksana. Sanki benim dükkan. Hem iş alacak bizden hem de gelirken bir çiçek bile getirmeyecek. Bak bak bak Enis. Var mı böyle bir şey? Ha? Bak Enis kardeşim gelsin, bak Dilay getirecek. Bak Dilnaz'ı gelecek bak. Bak sen Hasan'a bak. Çingun Hasan. Çingun. Çingun. Hasan Şırak neler getirdi neler. Neler getirdi. Ne hediyeler getirdi.

Benden aldığın borcu her ödemediğin hafta %50 faiz uygulanıyor demiş. Ya bir hafta boyunca faiz yok. Bir hafta 7. gün 8. gün geciktirirsem %50 faiz geliyor, öyle mi Erdem?

onu yapay zeka yazdı. İrfan onu yapay zeka yazdı. Çiko. Çiko. Ağaçların şeyini döverim seni. Sen gördün mü? Ağaçların yeni şarkısını dinledin mi Çiko? Kobra'yı dolamış ağaçlar. Ağaçlar.

Tostan Arka Sokağı'ndaki şubesinde. Trakya Mobilya ve fabrika evde de fark yaratıyor Trakya Mobilya sevgili dostlarım. Nuran abi ve ekibi, Mehmet'e, Feriş'te'ye, tüm ekibe günaydınlar. Günaydın, günaydın, günaydın.

Günaydın Gürkan, gününüz aydın, neşeniz daim, her şey gönlünüzce olsun. Yayına kattığınız bu güzel enerji çiçek rahat, teşekkürler demiş Şakir Hüseyinoğlu. Çok teşekkür ederim Şakir'im. Adam boşuna istemezmiş milyon dolar. Milyon doların bir karşılığı varmış diyor Aykut. Gördün mü Aykut? Ya? Bütün morallerim bozuldu. Biz şemsiye tutmuşuk. Allah yağdırırken. Ama nereye atacağım mendil, sen oralarını unut. Seni şikayet ettiler, unuttun mu? Anca papazlar, onlardan da hiç zannetmem. Dikkat et, para isteyeceğim papaz, senin son kuruşlarını da almasın demiş Dida. Çiko, sana bir şey yolladım bak Çiko. Hasan dede, günaydın. Ama bizim köyde ne zaman geçtin sen? Hasan dede günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan Tövbe bismillah, tövbe, bütün sakat kafalılar burada. Sen ülkücü müsün, sen bozkurt musun, nesin sen be? Ha? Benim gibi komüniste falan söylenir mi? Vasilci kovalasın seni, Vasilci kovalasın seni. Vasilci kovalasın, sıkıştırdığı yerde öpsün seni. Kallim merayv gepe. Seval Hanımcığım günaydınlar, güzel gün olsun. Günaydın abi, ya Gürkan abi, yayınlar, güzel gün diliyorum demiş Fatih Trump'a. Sıra kiyotik ezgefsiz. Fatih'im günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Apotik Gavala, Mehrito Nevro, bütün bakkal ve marketlerde. Sıra kiyotik ezgefsiz. Böreklik yufka, deneyin efendim. Güzel güzel börekler için, gözlemeler için Şahin'de üretiliyor. 2015 yılından beri sıra kiyotik ezgefsiz.

sevgili dostlarım. Devam edelim. Devletoğlu bir marka. Devletoğlu kalite. Devletoğlu devlet gibi arkanızda değil, yanınızda. Devlet hep arkamızda. Arkamıza geçecek bulunuyor. Biz yanımızda olan insanlarla beraber olmak isteriz. Devletoğlu. 12 kişilik dev ekibiyle Devletoğlu. Şapçıdan sonra Gümüşcine'de. Gümüşcine'den sonra Dedaş'ta. Evde hasta yatanak hastası olanlar, maaş bağlatmak isteyenler demek ki Devletoğlu'na gidiyorlar. Efendim Devletoğlu, kafadan sakat olanlara, benim gibi engelli olanlara maaş için, başvurusu için gidin Devletoğlu ile konuşun. Herhangi bir sorunuz, probleminiz olduğunda, yoranca bilmediğinizde, devlet dairesiyle ilgili bir işiniz olduğunda, dilekçe yazmanız gerektiğinde Devletoğlu'na gidin de işinizi Devletoğlu halletsin. Ey defam, ey defam. İnsanlar Dedaş taraflarında bütün kulübelerini, evlerini, hepsini kiralık yaptılar. Her yeri Türkler bastı. Türkler, Bulgarlar bastı. Bak, herkes bir şeyler paylaşıyor Facebook'ta, Instagram'da. Hemen tak tak tak tak tak tak gibi sosyal medyalardan bir şey yapıp hemen kirayı veriyorlar. Airbnb mi Airbnb? Bıra bıra bıra bıra bıra bıra bıra. Bıktık bu Türkiye'lilerden, ne olacak halimiz? Halimiz maf, perişan perişan. İnsanın bir acil işi olsa, bir şey olsa, bir hastalık bir şey olsa, bıra sınırdan geçemeyecek bıra.

görmüşsün galiba Ajdar'ı, şeyini Gürkan Hanım nasıl kandırmış hayrettin. Onu 3 milyon isterdi çıkmak için demiş Entel Magan'da. Hakkı var ama adamın. Hakkı varmış, şimdi hak verdim beni gördükten sonra. Ya. Selamlar Gürkan Hanım, nasılsın? Ak saçlım ben, bu gaz da yaşlanmış da geçen de gördüm, buzuk ya da sülerdi demiş Entel Magan'da. Ama bu gaz 90 yaşında var ha. Yaşlanmayacak mı?

Efendim İmamoğlu, Erkan ve Erak İmamoğlu cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu deyince Batı Trakya'da ilk defa onlar açtılar. Onlar yaptılar bu işi ve başarıyla yapmaya devam ediyorlar. Erkan ve Erak İmamoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Programa yaptıkları katkılardan dolayı Kalfa yolunda 2. kilometrede her türlü cenaze hizmeti ve her türlü cenaze malzemesiyle hizmetinizde efendim.

0: Günaydın libidomuz. Korkularınla yüzleşti mi demiş Ersin Mustafa. Sadece korkularınla yüzleşsem.
1: Kızım seni yaşarım.
0: Sadece korkularınla yüzleşsem iyi.
1: Kızım seni yaşarım.
0: Sen bu havada akşam çok yağmur yağdı. Ne yapıyorsun? Neredesin Ersin? Narlı köyün ağası Ersin. Yastık köyün ağası. Uz.
1: Beni boşver. İstemem babacığım.
0: Bu gazete aranızda 30 yıl var mı? Bayağı varmış demiş Faik Tuzacı.
1: Yaşar, alır beni boşar.
0: Niye ben 60 yaşında mıyım?

Abim de bitti. Şimdi saat 11'de bir kefirim var. Ya da bir proteini korofima. Hop ya selam muy pey pınar. İşteyim demiş Ersin. Oo, bayağı bulutlu. Burada da böyle hava. Yağmur yağdı yağacak. Kim koydu o Galatasaray bayrağını orayı be? Anacığım. Kim koydu o Galatasaray bayrağını? Kim taktı orayı be? Enis. Ya Enis diyorum. Ersin. Vallahi bak yırtarım o bayrağı. Yırtar atarım onu. Hiç bak. Hay sen ya. Hay sen ya. Galatasaray bayrağını yapmış. Kim koydu onu oraya be? Biz burada kaç senedir şampiyon olamıyoruz. Şampiyonu unuttuk. Posto kronon yine otarsız bu gazetefili. Tarsus Bugas. Kalitechnis. 1943 doğumlu. 73 yaşında. Ama çok çökmüş. Ne olacak her gece, her gece, her gece. Her gece sigara, her gece alkol. Her gece. Onun hayatından geçen kadın sayısı kim kaçtır? Vallahi bile hayatından geldiler geçtiler. Ne oldu? Geldi geçti bitti ömür. Ersin, o bayrağı sen mi koydun? Şampiyonun her takımı asıyorsanız gelinek oldu. Siz onun sizinkini de asalım demiş. Bana dilini uzatma. Dilini uzatma bana. Sen. Şikayete geleceğim. Şikayete geleceğim. Ne kaldı? Ne yapayım? Yakında görüşeceğiz galiba.

Ciguli neden fotoğrafı bakma isteğini attığımı demiş Emre Semerci. Hangi fotoğrafı? Bir kez görüntülenen bir fotoğraf atmışsın. Onu bilgisayardan göremiyorum. Cep telefonumu elime alıp WhatsApp'a girip bakmam lazım.

Kostümlerle değil, beni anadan doğma yapsın söyle yapay zeka ya. Kostümle araba yıkanır mı? Puine ston afro simera, puine tapet gaston afro, puine ovedat, puine ozcan, puine re. Haydi. Abi Fenerbahçe senin dişlerin dökülünce şampiyon olacak demiş Gökhan Karaali. 1953 doğumlu be, hey, 1943 değilsin. Hadi bir kahve daha işte ayın artık demiş Nida. 1943 yazıyor burada. 27 Ocak 1943 doğumlu Lambert Ilias'ta doğmuş. In Elinas Tragudistis Stichurgos ke Musikos Tis Elinikis Laikis Kinis. İkosyev'ta Yanvarıyor 1953'te 70 doğum 27 Ocak 1953. Burada 1943 yazıyor. Burada da 53 yazıyor. Hangisine inanayım? İki doğum tarihi yazıyor şeyde. Bana ne be ya? Aman.

Allah senin belacını, Allah senin belacını kaldırmasın Emre. Benim vücudum öyle şişkon be. He? Allah'ım ya Rabbim, seni nasıl götü göbekli yapmış beni, yaptırmış beni yapay zekaya. Nasıl seni? Ella pame. Emis glendama lyotika. Korevu menisyotika. Ella, ella, ella dosse, ella dosse, ella dosse, dosse, ella. Giratus, Aratus köyünde Karacal köyü merkezinde Karacal köyü muhtarı Serkan ve Hasan'ın yeri Giratus sevgili dostlarım. Et döner, tavuk döner, öğleden sonra muhteşem pizzalar, muhteşem, harika, çok lezzetli, kalçon neler, malçon neler. Karacal köye selamlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Sana çok uzak bırak muga buga demiş Gürda. Aa, sen benden ufakmışsın diyor Yasin. Tabi 91 mi Ziya demiş Fahir. 43 doğumlu nasıl oluyor 73 yaşında be? Babam 51 doğumlu 75 yaşında. Kafamı karıştırma benim demiş Nida. Ben niye karıştıracağım senin kafanı? Google'da ne yazarsa ben onu okuyorum. Kaç yıldır başımdan be? Kaç yıldır başımdan be? Kaç? Kaç yıldır başımdan be? Ben 91 doğumluyum. Ben 9 yaşındayken sen program yapardın. Tele radyoda kopse malakiz demiş İrfan. O benim ben değildim. O benim replikamdı, replikam. Replika ne demek bilmezsin de sen şimdi. Replikamdı o benim. Daha dünyada yoktu o zaman. Sen bir senesinde doğmuşum. Beni 20 sene sonra yazdırmışlar. Önce yazdırmışlar. Doğacağımı bilirmiş benim babam. Beni 20 sene önce yazdırmış. Anladınız mı şimdi? Demiş benim çocuğum olacak demiş. Adı Gürkan, soyadı İstedoğlu olacak haliyle. Demiş. Önceden yazdırmış beni kütüğe.

sen beni. 71 yılında yazdır güte. Ben 20 sene sonra doğmuşum halbuki. Halbuki. Sana babamın yaptığı işe

Ben ağzımdan hiçbir şey kaçırmam Nurgül'üm. Bak bunu şakası söylüyorum. Söylediğim her şeyi bilinçli söylerim. Ağzımdan hiçbir şey kaçırmam ben. Sen bakma benim öyle aptal durduğuma, göründüğüme. Görünüşüm öyle aptal benim. Bilseydi böyle olacağını hiç yapmazdı demiş Faik Tuzlacı.

iki akşamdan beri, iki günden beri keyifsizim. İki akşamdan beri bir depom, bir norcesi kalıp da yatıyorum. Bu sabah kalktım, böyle karnım, ince karınlarım ağrıyor. Böyle gözlerim yaşarıyor, sulanıyor. Dün Haşmet'e uğradım, ona da dedim hastayım dedim, dedi bazılarında yanıyor mu dedi. Ben de bazımda dedim bir şey yok, yanmıyor. Benim dedi bazım da çok fena dedi. O bazıyla iş yapıyor, ben ağzımla.

Tunç Eferhat Güyümcülük, Edirne'de Staraşlan Caddesi 32 numaradadır. Yan tarafında Sinan Pırlanta da vardır. Yan tarafında hemen Sinan Pırlanta. Tunç Eferhat Güyümcülük 60 yıllık tecrübe. Babadan oğula geçen tecrübe. Mutlaka Edirne'ye gidin, görün, gezin. Altın için, kolye için, küpe için Mücevherat Kuyumculuğu seçin. Pırlanta için Sina Pırlanta'yı seçin. O deli gene Bulatköy mezarlığına gitmiş diyor Enis Şerif. Kim? Fenerbahçe şampiyon olduğu zaman senin dünyadan haberin yoktu. Sen bilmezsin. Gökhan, son şampiyonluk senin son şampiyonlukta senin sünnetin vardı diyor Şakir Hüseyinoğlu.

Çiçeğim, Guten Morgen demiş. Akşam 19 Mayıs'ı çok güzel kutlamışsınız. Çiçeğim, İsmail. Ya? Ya bak gitmiş be, gitmiş beynisin be, gitmiş. Gitmiş, biz onu bekleyiz. 45 dakika onu bekledik be. Gitmiş. Bıra o rüzgar da havada gitmiş bıra. Allah herkese akıl fikir versin inşallah ya Rabbim, ya Resulallah.

Oğuz'um. Canım kardeşim benim. Günaydın, günaydın, günaydın. Her yerinden öperim seni Oğuz. Sen ve laf tutmak hiç güzelceğim yoktu demiş Emre. İlkan video göndermiş, yağmur başlamış. Ela kirje prodre. Asetti Zulya. Kanin aksa plosis kirje prodre.

bu BoxNow çalışanları bütün gece çalışıyor galiba. Bir paket bekliyorum, BoxNow'a gelecek. Akşam saat 10.30'da mesaj geldi. Alfa Vita Vasilopoulos'un lokerında diye saat 10.30'da hava nasıl yağıyor? Şarıl şarıl şarıl şarıl şarıl. Dedim gitsem mi dedim, gitmesem mi dedim. Saat 10.30 hava yağmur yağıyor. Tüm gece sabahlara kadar çalışıyor bu BoxNow. Nasılsın bakalım bugün abi demiş Oğuz Mehmet, bomba gibiyim. Bomba gibiyim. Bu mu kesin zorsi.

diyetisyenimi çıkardı. Diyet listesini uygulayayım. Nasıl bomba gibi olmayayım? 5 tane koca gidik zitten. Bir tutam yeşillik. 30 gram peynir. Bir küçük dilim 30 gram ekmek yedim. Bundan böyleyim. Ya Rabbi şükür doydu gene karnım. Saat 11'de bir de ayranım var, bir kefirim var. Doyacağız, ne yapalım? Varlık için de açlık çekiyoruz. Varlık için de yokluk çekiyoruz. Size bugün şarkı söyleyeceğim. Size bugün ilk defa hiç duymadığınız bir şarkıyı söyleyeceğim. Yani şarkıyı çöpeniz biliyorsunuz da benden duymadınız. Faik hazır mısın? Faik hazır mısın? Piyasaya bir çıksın alırım canım demiş Yasin Kalenci. Ne öyle canımlara manımlara başladık. Haşmet'e yazıyorsun sandın galiba kendini. Aa, canımlar cicimler başladı. Ay hayır olsun ayol. Hayır olsun. Hayırlara vesile olaydı bana. Ella. Efkaristo para poli. Benim İsmail. Bizi Metin Elva ile tanıştırıyor. Çok teşekkür ediyoruz İsmail'e. Muhteşem bir helva. Vallahi billahi ekmeğinle yiyorum. Ekmek su helva ya da ekmek süt helva. Deneyin, çok güzel oluyor. Tayin helvası. Şükriye marketlerde, seçkin pastanelerde, bakkal ve marketlerde bulabiliyorsunuz. Alfabut İsmail'in getirmiş olduğu bu helvaları. Fruktoz, glikoz, margarin içermiyor. Pekmez de muhteşem bir pekmez. Çok güzel bir pekmez. Aynı zamanda tahinimizi de deneyin diyor Alfabut İsmail. Bakkallarda, marketlerde, pastanelerde Metin markasıyla arayın, bulun, alın efendim. Ne zaman söyleyeceksin kapatayım diyor Faik Tuzlacı. Az sonra Gürkan Nesin, ondan sürpriz bir şarkı geliyor. Dur sesimi ayarlayayım. Faik Tuzlacı Fan Club Başkanı I Love Komotini and Faik demiş. Aziz Başkan gelirse olacağınız Gürkan 73-183 bu gaz demiş. Entel Maganda. Ella. Ella. Bak Faik Tuzacı, senin de fanların var.

0: çocukluğumdan beri, siz de öyle misiniz bilmiyorum.
1: Sağ olun.
0: Ne yapalım? Şöyle bir potpourri yapalım da sonra ben bu şarkıyı söyleyeceğim şarkıyı da hazırlayayım. Nerede benim söyleyeceğim şarkıyı, ne yapmışım ben be ya? Niye karıştım kaldım ben gene? Bir şeyi size anlattı, şöyle yapın dedikleriniz dediğinde birisi, onun sebebini de merak edin. Mesela doktora gidersiniz, doktor der ki şunu şöyle yapman lazım. Neden ama? Nedenini açıklarsa ben o yaptığı şeyi daha bir ilgiyle yaparım, daha çok isteyerek yaparım. Nedenini bilmek isterim her zaman. Her zaman. Mesela doktora gittiğimde de sordum, neden ama, neden böyle, neden diye. Şimdi Pınar'a gittim. Pınar'a gidiyorum şimdi diyetisyenime, biliyorsunuz ki diyetisyenim birden var. Pınar dedi ki günde dedi 2,5 litre su içmeni istiyorum dedi. Ben içimden kafamdan neden diye sordum. O ben sormadan açıkladı, dedi ki Gürkan abi dedi, su dedi zayıflama sürecinde çok önemli dedi. Çünkü dedi yağ hücreleri suyla doluyor dedi ve ondan sonra çıkıyor dedi. Yağ dedi suyla atılıyor vücuttan. Bak ne güzel anlattı bana. Şimdi o yüzden hep bak su şişesini burada yanımda tutuyorum, bol bol su içiyorum. Minimum 2,5 litre su içmemiz lazım. Sadece kilo vermek için değil, sağlıklı kalmak için, sağlıklı yaşamak için, böbrek sağlığı için, vücudumuzun genel sağlığı için su çok önemli. Su, kilo vermek için de su önemli. Çünkü yağ hücreleri suyla doluya taşıyor ve suyla doluyor. Su içinden çıkarken o hücrelerinde yağ da alıp götürüyormuş. Bak. İşte böyle açıklayınca insanın kafasında kalıyor. Abi sen Bulgaristan'ın Eurovision şarkısını hiç dinlettin mi? Ya da Yunanistan'ınkini demiş Oğuz Mehmet. Hiç dinletmedim.
2: Yok.
0: O şarkı yarışması olmaktan çıktı. Bir garip bir şey oldu Eurovision. Garip LGBTQ, intersex, aseksüel, gay, lezbiyen, şu bu bir yarışması oldu. Ya, yanlış anlaşılmasın, eleştirmiyorum. Ben sol görüşlü bir insan olarak hiç kimseyi eleştirmem. Dede bileyim, biz biraz garip geliyor bize işte. Yunanistan'ın temsil eden... Ferta surta ferta alta ferta surta. Şarkıda bir garip, şarkıcıda bir garip. Biz ne yapalım? Eski kuşakız biz. Bize ver Fikrimin ince gülü. Pindir Muazzez Ersoy, Muazzez Davacı, Hüseyin Sedar, Neşet Ertaş. Biz öyle büyüdük. Alta ferta surta fertalarla büyümedik. O yüzden hiç dinleyesim de gelmedi. Yunanistan'ınkinde de bir internette bir ara geldi. Artaferta surtaferta diye.

0: Değilim yalnız.
1: Hadi siz.
0: Aylan Faik demiş. Faik Tuzacı Fan Club Başkanı. Ha, erkek misin? Duyuyor musun Faik? Duyuyor musun? Hadi gene iyisin. Hadi gene iyisin Faik. Hadi kısmetin çıktı.

Siz Rıfat Market'teki indirimleri, prosoları duydunuz mu? Ha? Bakın, iyi dinleyin. Tereyağı 1 kilogramı 8.90 bayramlık. Meranda 1 kilosu 4.90. 27 adet meyve suyu 3.5 euro. Lipton kutu çay altılı 2.90. Zebra tuvalet kağıdı 8'li 1.90. Cotton ıslak mendil 2 adet 1.5 euro. Pirinç Carolina 5 kilogramı 6.5 euro. Kiss 4'lü paket 1.90. Lakta çikolata 30 gram 4'lü paket 2.5. Kinder Bueno 3 adet 2.5. 2.5. Ella, bunlar bayramlık fiyatlar. Daha yeni fiyatlar da geliyor yolda. Rıfat Market'in yeni şubesi Kurcalı'da, Kozlukebir'de. Rıfat Market fark yaratıyor efendim. Bayramda da markayla, kaliteyle hizmetinizde.

Gülüm benim, canım benim, aşkım benim. Ümidim, derdim benim, aşkım benim, canım benim. Alperen'in danaları 300-350 kiloluk danalar. Bayramda danaya girin. En güzel danalar, en güzel etler. Oh, ne çok yağlı, ne az yağlı. Tam prizolalık danalar. Kurbanlık danalar. Alperen'de. Sevgili dostlarım, Yavacıklı köy girişinde. İsteyen Alperen'in telefonunu verebilirim. Gidin gezin, görün bu danaları. Gidin yakından görün bu etleri, bu danaları.

Duymak isteyeyim, duymak isteyeyim. Selena Takusu. Selena Takusu.

aşkım, canım benim. Ayırmasın Mevlam bizi sizlerden, sizi bizlerden, sizi sevdiklerinizden, bizi sevdiklerimizden ömrümüz boyunca sevgili dostlarım. Hep bir gönülde, hep bir frekansta, hep bir radyoda, radyo sitede, radyo terapide koysun inşallah.

0: Açılış ne zaman, saat kaçta diyor Ali Mola. Bugün değil açılış Ali'cim. Bugün etler gelecek. Ben şimdi kameradan baktım, daha etler gelmemiş. Etler hazırlanacak, sucuk bucuk yapılacak. Yarın herhalde. Bugün İlhan'ın yaptığı önlükleri, fıtaları mıtaları alacağız. Herhalde yarından itibaren hizmet vermeye başlayacaklar. Ya da bugün işte kıyma isteyenlere falan vereceklerdir. Öyle bir açılış olmayacak. Yani yarın açacaklar dükkanın kapısını. Girecek müşteriler içeri işte. Ama yarından itibaren zannediyorum. Bakalım bir aksilik olmazsa. Saat 10.30 olmuş. Bak davetler gelmemiş. Kuru Kasap. Yarından itibaren hizmetinizde.
1: Sen aşık.
0: Kuru Kasap çok da güzel olmuş. Tabelası mabelası iyi, çok güzel, çok hoşuma gitti. 2010 yılından beri birkaç yıl ara verdiler. Şimdi İskeç'e yeni dükkanını açtı bizim damat kardeşim Kuru Kasap.
1: Sen aşıksın.
0: Harika.
1: Siz.
0: Ahmet Kuru. Ahmet Kuru. Cincir.

0: sohbetimizi
1: güzel. Memlekete geldik.
0: Ha, memlekete geldik.
1: Bizim tabii. Memlekete geldik.
0: Bu plak sizin memlekette başlar, tabii, sizin memlekette kapanır. Geldik. Evet, ne okuyoruz abla?
1: Bursalı mısın Kadir Tekin'in? Çaydan mı geçtin?
2: Vela bile evcili sayıyorsun.
1: Yanakların al olmuş, konyak mı içtin? Halbuki biz burada Alaturka deyince akla ne gelir?
0: Rakı gelir.
1: Rakı gelir. Tamam. Rakı içiyoruz.
0: Hadi aslan. Hadi
1: şerefe.
2: Hayır, şerefine
1: de.
2: Bursalı hemşehrinin şerefine içiyoruz.
3: Yanakların al olmuş, konyak mı içtin? Ah, konyak mı içtin?

0: scurtă fertă. Imamul electric efendim batırırken onun gururu bisiklete ve rodopilerine hizmet veriyor. Zaten tam ortada Yastıköy'de bizim Gökmen'in tavernasının bitişinde elektrikli elektronik eşyalar, buzdolapları, çamaşır makineleri, beyaz eşyaları, ısı pompaları, klimalar, bakımı, tamiri, servisi, kurulum işleri, güneş enerjisi termosifonlar, İmamoğlu Elektrik yılların güvencesiyle size hizmet vermeye devam ediyor sevgili dostlarım Yastıköy'de. MK Rentekar araba kiralamak için İdeal Allah MK Rentekar yepyeni bir araba kiralama şirketi. MK günlük, haftalık ve aylık araç kiralama. Bakımlı araçlarla uygun fiyatlarla hizmet veriyorlar sevgili dostlarım. Sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. mkrentekar.com Facebook'ta MK Rentekar, Instagram'da MK Rentekar Seymen Frekans'ta. Yahya Beyliğe giden, Seymen'den Yahya Beyliğe giden yol üzerinde. Sizin hizmetinizde. Seninki kulaklıkları çıkartı, ne zaman bitecek söyle diyor Tanju. Çıkartmadığından eminim. bayıldı. Bayıldığından da eminim, çıkartmadığından da eminim. Hepsinden eminim.
1: Bursa'nın ufak tefek taşları.
0: Bursa'nın ufak tefek taşları. Borusu tıkananlar. Kime gidiyorlar? Recep'e gidiyorlar. Borusu tıkananlar. Şarkının içine mıçtın diyenler, merak etmeyin, şarkıyı başa alacağım. Her türlü çeşmeler, su güzel boruları, tuvaletler ve lavabolar, silikon çeşitleri. İsteyene eve sipariş yapılıyor. Ailecek hizmet veriyorlar. Saat 12'de tuvaletler ve lavabolar, silikon çeşitleri. İsteyene eve sipariş yapılıyor. Ailecek hizmet.

ya Batancı mahvoldu, kolonya taşımaktan yatsın beni diyor Faik. Nasıl söyledim ama? Nasıl söyledim? Allah aşkına söyle. Elini vicdanına koy da söyle. Yanlış yere koyma. Orası da orada değil senin vicdanın. Vicdanına koy elini. Göreyim nereye koyduğunu. Fikrimin ince günü. Oh oh. Aşağıdan yukarıdan.

çok güzel söyledin de Yael Yelil ne? Ne kadar, bilmem ne yaptın, şarkının bilmem neyine bilmem ne yaptın diyor Tanju Korumu. Tutamıyorum kendimi. Yael Yelil enerji fışkırıyor içimde, enerji fışkırıyor. Yael Yelil. Çıkardım duymadım. Tanju bitti dedi, taktım demiş Faik Tuzacı.

Ben de şimdi seni reklama boğmazsam. İşte reklama boğmazsam. HPS Ramazan Kadri. İlk hostes Oktoz 322 numarada. HPS Ramazan Kadri sevgili dostlarım. Psiktikos Sinoantropos. Psiksiklimatizmos, Eksalizmos. HPS Ramazan Kadri'ye çok teşekkür ederim Ramazan'a. Bizim kasap dükkanının bütün buzdolabı işlerini, kurulumunu, bakımını, servisini, her şeyini o yapacak. O kurdu zaten. Çok da güzel oldu, çok da harika oldu. Çok teşekkür ederiz. Sizin de psiktikosunuz olsun. Evinizde klima taksın, klimaların kurulumunu, bakımını yapsın. İkosis Oktober 322 numarada sizin hizmetinizde. Zamokars ikinci el arabanın adresi. İkinci el araba deyince aklınıza Zamokars gelsin. Zamokars Chris Webber Oteli'nin karşısında. Ayrıca istediğiniz arabayı da sizleri istediğiniz Avrupa ülkesinden getirsin. İsterseniz gümrük işlemlerini de halletsin.

Elini vicdanına koy İsmet. Vicdanına koy. Her şeye birisine bak bakalım, benim değerlerime sakın sayın doktorum demiş İlkan. Glikosilomene masperini diagnosi 11.9. Prozodum emavuriki okseos diagnosi kolesterol iyi de yok ha burada. Parapemtik olanı var. Ektinezmeni sonuçlar yok ha. Bana parapemtik olanı nereye yolladınız? Niye yolladınız? Sonuçları yolla bana. Benim de bak doktorumu aramam lazım. 3 ay geçti, benim de kan tahlili yapmam lazım. Kolesterolüme falan bakılacak. Yaşa be abi, vay vay, helal olsun. Çok güzel söyledin, ağzına sağlık demiş Nurgül. Efendim Dima, Petas. Petas Dima. Soğuk sıkım zeytinyağları 5 litre. Bende yalan olmaz. Korona ekip ikine ya. Gerçekten ilaçsız büyüyen harika. Genetiğiyle oynanmamış zeytinlerin yağları bunlar. Zaten zeytinyağından anlayan bir kez aldığımı yine alacak. Biz de en kısa zamanda gideceğiz. Bizim de yağlar bitmiş. Annem lakır lakır tenekiyle döküyor tencerelere, yemeklere yağları maşallah. Lakır lakır lakır lakır ses geliyor. Lük lük lük lük lük diye ses geliyor. Sonra bana kız adamın yağlar bitti gene diyor. Bitecek tabii. O kadar da yağ inmez ya canım. Bitecek tabii. Lük lük lük lük lük diye tenekiden ses geliyor. Koysan onu kaşık lan. Ondan sonra git kilo vermeye uğraş. Allah'ım ya Rabbim sen. Ben niye kızacağımı şaşırıyorum sabahleyin. Gidin Dima Petsas'tan alın. 5 litre 35 euro. Defolu ürünler, ihracat fazlası ürünler, çamaşır, iç çamaşırları, faneleri, atletler, pijamalar, aşofmanlar. Hepsini buluyorsunuz Dima Petsas. Depolarına bir sürü mal geldi gene. Ve Nurgül'ün yapmış olduğu krem, koltuk altı kremini de. Ter kokmamak için sürün koltuğunuzun altına 24 saat boyunca, minimum 24 saat boyunca hiç ter kokmayacaksınız. Soğan yemezseniz uzun bir süre kokmuyorsunuz. Ben soğan yediğimde çok fena kokuyorum. İyi şey kokuyorum. Soğan yediğimde çok fena kokuyorum. Evet. Ve Emre kardeşime de çok teşekkür ederim. Emre'nin kayınbabası, kayınpederi, kaynatasının işi bu. Sinap Semerci. Sinap ve Semerci inşaat sevgili dostlarım. İnşaat alanında temelden alıyorlar binanızı. Bitene kadar her şeyini yapıyorlar. En iyi şekilde, en uygun fiyatlarla yapıyorlar. Gidin onlarla konuşun, görüşün. İsteyene telefon numarasını da verebilirim. 697-318-37-97. Projelerimizi yakından incelemek için bizi Instagram'dan da takip edin diyorlar. Instagram'da da Sinap Semerci olarak bulabilirsiniz. Modern teknikler, sağlam kadro, zamanında teslimat, inşaatta dair aklınıza ne geliyorsa sevgili dostlarım. Çok teşekkür ediyorum programa yaptıkları katkılardan dolayı. San Siro, bayram geliyor. Bayramlık takılar, takı setleri, inciler, kolyeler, küpeler, her zevke göre her şey. Bayramda süslenin, püslenin, San Siro'dan takın takılarınızı. San Siro. San Siro.gr internet sitesi. San Siro. Gümüşlü'de King Food'un karşısında. San Siro Gümüşlü'de büyük parkenin olduğu yerde hizmetinizde. San Siro. Fa me ligo na nevu me leo chico. Sen gördün mü ağaçları? Ağaçları gördün mü sen? Seligo sana evu me, seligo. Ya perimene, ya perimene. Bugün İbo yok, Faik ona göre demiş Tanjikor mu? Seni dinlemektense reklam dinlerim daha iyi demiş Faik Tuzacı. Sevgi ve selamlar ikimizden de demiş. Oo Nurten ablam melek. Sevgiden saygılar benden de, bizden de size. Aynur ablam yaşa. Aynur ablama, abime sevgiler saygılar. Mutlu. Sıradaki şarkı dayım Eşref Mehmet'e ve özellikle küçük enişteye gelsin demiş Mutlu Hüseyin. Ve sevgili dostlarım devam edelim. Kalfa Pastanesi en güzel lezzetler. Bayram geliyor. Bayram için şuruplu tatlıları şimdiden sipariş verin. Gidin bayramda şuruplu tatlıları Kalfa Pastanesi'nden alın. Farkı görün, farkı fark edin. Kalfa Pastanesi Özkan abi ve ekibine, tüm ekibe, tüm aileye kolay gelsin. Kalfa Köy girişinde her şeyiyle fark yaratan pastane Kalfa Pastanesi sevgili dostlarım. Ayar Odunculuk'ta K
kiralık sandalyeler var, kiralık masalar var. 120-150 masa, 2000 tane sandalye kiralık. İnşaat malzemeleri var. Boyalar var, her türlü boya çeşitleri. Arpa, mısır, buğday taneler var. Cemal'in cisipisi var, toprak kastın dalları malları, kökleri mökleri söktürsün, doldursun, kamyona atsın. Büyük Müsenim köy girişinde mezarlığın karşısında benzincinin yanında sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Mona Lisa gelinlik. 1270 tane gelinlik var. Kiralık gelinlikler, satılık gelinlikler. Efendim gelin arabası süsleme, gelin tiyatromuzu yapma, gerçek çiçeklerle süslüyor. Bu işleri de yapıyor sevgili dostlar. Mona Lisa. Mona Lisa sabah saat 10'da açılıyor. Saat 3'e kadar açık. Ondan sonra tekrar saat 6'da açılıyor. 9'a kadar açık. Cumartesi de açık. Pazar da açık. Nerede? Tuzcuköy girişinde. Eczanenin yanında Mona Lisa. Ve şuradan da şuraya dokunalım. Buradan da buraya dokunalım. Buradan da buraya dokunalım. Agro Servis diyelim. Agro Servis'in kızanına. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. İş makineleri ve traktörlerin tamir, bakım ve servisi, diagnostik okuma ve arıza tespiti, her türlü et bulu ve DPF sorunlarının çözümü, hidrolik yüksek basınçlı hortumların markuçları özel makine ile yapılıyor. Cisiplerin hidrolik bukalarının tamiri ve orijinal yedek parçaları bulunuyor ve tamir ediliyor. Traktörlere ve iş makinelerine orijinal ve uygun fiyatlı yedek parçalar temin ediliyor. Her cebe uygun motor yağları bulunuyor. Yolda kaldığınız otomobil servis hizmetleri de var. Eray ve Şakir ortakları, güvenilir ve hızlı hizmet. Facebook'ta Eray Feyz ve Şakir Mehmet, Şakir Mehmet olarak bulabilirsiniz. Devam edin, birkaç sponsor daha tanıtalım. Ondan sonra çok güzel şeyler çalacağım size. Ben çok güzel şeyler yapacağım. İllahtida kuru temizleme. Kuru temizlemede İllahtida güneş gibi doğuyor. Gümüşün en tecrübeli kuru temizlemecilerinden. 8 numarada yeni yolda. Erhan Kalyancı ve ekibi yatak temizlesin, yorgan temizlesin, döşek temizlesin. Biyolojik violikokatarizma yapsın. Her şeyi temizlesin. Temizleyemeyeceği hiçbir şey yok sevgili dostlarım. Temizleyemeyeceği hiçbir şey yok. Erhan Kalyancı ve ekibine kolay gelsin. Kasap ne zaman açılacak? Açılışta sucuk olacak mı diyor Enis Şerif. Büyük ihtimalle yarın olacak. Bugün etler gelecek. Yarın olacak herhalde. Yarın da açılış olacak. San Siro'dan aldık taktık efendim demiş Melek'le. Efendim kimin elleri bunlar? Nurten ablanın elleri mi? San Siro'dan almışlar, takmışlar yaşayanını.

süper söyledin. Bravo, hep böyle söylemeye devam etmiş. 97. Ben süper söylerim. Emre Semerci. Bu ne Özcan Simera, bu ne Vedat Simera? Hava yağmurlu, onlar yatıyor galiba. He? Nerede onlar? Efendim devam edelim, devam edelim, devam edelim. Elayle nimeti bozuk. Doğa serepediğimiz Serdar. Döşeme işinde uzman. Koltuk döşeme, koltuk üretimi. Koltukların kumaş kaplamaları, arabanın kumaş kaplamaları, tenteler, jel kaplamalar. Harika fiyatlarla uzun yılların tecrübesiyle Serdar Bey gibi Gümüşle Kosmoyolu birinci kilometrede eski Mazda Jantes'in olduğu yerde. Nurten ablamın elleri demiş Melek. Yaşayın, yaşayın, yaşayın. Şakir Mehmet, günaydın abi demiş. Günaydın Şakir, günaydın Şakir. Yok başka hayalim Şakir. Yok başka hayalim. Markuç'umu sizlere tamir ettirmek isteyeyim. Başka bir hayalim yok Şakir.

Artık hiç umut yok, tüm çabalar anlamsız. Tekrara geldim, anlamak zor gelir, bakacak ışık yok. Kendimle benim derdim. İstemekse yara verebilmedim. Denemekse seve seve gelmedin. Ne demekse aşka dair görmedin.

neyim? Zaten ben aldandım, inanmadım aşka. Hi Barbie, hi Ken, how are you today? My friend Tolga. Merak etme, hareketleneceğim birazdan. Canın hiç sıkma canını. Sıkma canını.

of of of yanıyor, of yanıyor. Yok başka hayalim. Günaydın reis, Apoton Afro yağmur çamur demeden çalışıyor demiş Vedat. Vay, arabanın farlarını parlattırıyorlar. Arabalarınızı yepyeni yapıyorlar, farları da parlatsınlar. Her yeri pırıl pırıl yapsınlar arabanın içini ve dışını. Stone Afro gümücüne de. Sarıca'ya giden yolda tren yolunu geçin. Biraz daha ilerleyin, mezarlık var. Mezarlıktan sonra solda. Stone Afro arabalarınızı evden alıp evinize bıraksın. Stone Afro sevgili dostlarım. Stone Afro, Stone Afro. Özcan ve Vedat. Vedat ve Özcan. Günaydın Gürkan, kolay gelsin, hayırlı yayınlar. Ben Pele demiş. Necla Mustafa, Pele mi? Necla Mustafa profilinden Pele mi yazıyor? Of çiko. Of çiko, of çiko. Of, umudum kalmadı. Umudum kalmadı. Her mevsim bir sevgili yapardım kendime. Şimdi senede iki kere yapıyorum, ondan çok dertliyim. Çünkü mevsimler mevsim kalmadı. Pat diye yaz geliyor, hop diye kış geliyor. İlkbahar yok, sonbahar yok. Günde dört sevgiliden, yılda dört sevgiliden ikiye düştük. Ne olacak bu iş? Hiç umudum kalmadı.

0: kalmadı. Bir gün geleceğimden. Sevgili dostlarım, devam edelim. Babaç Murat ve Babaç Mert kardeşler, her türlü cenaze hizmeti, her türlü cenaze malzemesi. Son durak kara toprak dediğimiz yerde sizlere hizmet vermeye, bize hizmet vermeye devam ediyorlar. Babaç Murat ve Babaç Mert kardeşler diyoruz. Çok teşekkür ediyorum programa yaptıkları katkılardan dolayı. Babaç Murat ve Babaç Mert kardeşler, M2 numarada Smart Tasarım Meleğin olduğu yerde hizmetinizde, Kırmahalle Cami karşısında. Ve S Design Esma, Tuzcugöl girişinde eczanenin yanında. Her türlü süsleme işleri. Süsleme işinde ben de varım, güzel süslüyorum, iyi süslüyorum, uygun fiyata sizin istediğiniz gibi süslüyorum diyor S Design. S Design Esma'yı S Design olarak Instagram'dan da bulup Instagram'dan da takip edebilirsiniz sevgili dostlar. Devlet Baba gibi arkanızda değil, yanınızda. Devletoğlu bir marka, Devletoğlu bir kalite. Evde hasta, yatalak hastası olanlar Devletoğlu'na gidiyorlar. Maaş bağlatmak için. Efendim, herhangi bir engelli durumu olanlar engelli maaşı için Devletoğlu'na gidiyorlar. Yunanca bilmeyenler, devlet dairesinde işi olanlar, dilekçe yazmak isteyenler Devletoğlu'na gitsinler. 12 kişilik dev ekibiyle Devletoğlu Şapçı'da, Devletoğlu Gümüşhane'de, Devletoğlu Dedaş'ta hizmetimizde. Nay nay nay nay. Rasim Gürkan abicim, günaydın bakayım demiş. Günaydın bakayım kızanlar. Ümit Besen çalarken Tayfun da orada. Ay, böyle tesadüf olur. Tayfun'u artist gibi yapmışlar araba. Ama ne güzel olmuş saçları. Ay, ne güzel olmuş saçları.
1: Sevgilim, doymadım sana.
0: Fatih, sen de arıyorsun orada, sen döşemiyor musun bugün be?
1: Bedenim gitti.
0: Sus. İnsanlar bir Ümit ve sen dinlesin. Haydi bakalım.

Dönsen bile, dönsen bile bulamazsın beni bende. Ali Toraman ve ekibi Enerji İstasyonu 25 numarada Yeni Yolda. Efendim klimalar, güneş enerjisi termosifonları, ısı pompalarının satışını ve kurulumunu yapıyorlar. Ev yenileme işlemleri için kendi elemanları var Ali Toraman ve ekibi. Aynı zamanda Ali Toraman inşaat mühendisi biliyorsunuz. Ali Toraman'ın inşaat mühendisi ofisi de Cura Market'in karşısındaki binanın üst katında sizin hizmetinizde.

Ahmet Muzaffer abi, günaydın. Dün akşamdan bu fotoğraflar demiş Rasim. Ben gene şimdiden sanıyorum. Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım ya Rabbim. Yaz düğünleri için Dendraki Rasim arayın. Serin serin yaz birdenbire bam diye gelecek. Serin serin püfür püfür yaz düğünleri için şapçının en tepe noktasında, çam ağaçlarının arasında muhteşem düğünler için Dendraki'yi seçin. İsteyene Rasim'in telefonunu verebilirim.

Hollanda'ya 29 dereceler, 30 dereceler geliyor. Hep öyle oluyor zaten. Ondan sonra size kış gelecek, bize yaz gelecek. Günaydın, iyi programlar. Şu an Almanya'ya giden ablam Nuray'a, eniştem Güven'e sıradaki şarkıyı armağan ediyorum demiş Ersoy Ömer. Günaydın. Günaydın.

0: Haydi Çiko. Şaba gorimu. Çiko'dan Ramazan'a şaba. Çiko'dan Ramazan'a. 69 kilo 31 gram şaba.
1: Gelin Şenol amcasından şaba.
0: Şenol amcasından gelin Şenol amcasından şaba. Gelin Şenol amcasından şaba.
1: Şenol amcasından şaba. Şenol amcasından şaba.
0: Burada şimdi var 23. Bugün 26'ya kadar çıkacak. Kral çok sıkacak demiş. Çok sıkacak mı? Sıcak. Çok sıcak.
1: Şenol amcasından. Şenol amcasından.
0: İsmet. Şenol amcasından şaba. Şenol amcasından şaba. Şenol amcasından şaba. Neredesin bana bana sen? Uğursuz Çiko. Ramazan Kadri'den uğursuz Çiko'ya şaba. Niye öyle diyesin kız ara sen be? Niye öyle diyesin kız ara öyle deme be? Yapma be kızdan öyle yapma be. Geliyor.

pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. Baksana böyle daha güzel oluyor demiş Tolga. Daha iyi oluyor böyle. Hayat bir gün o da bugün nokta demiş Müjdat. Pardon. İyi yayınlar Kral Naylon'cu dayılma, seni dinliyoruz. Yayın süper. Bizim için de bir şarkı içinden geleni çalar mısın? Teşekkürler demiş. Hayat bir gün o da bugün nokta. Müjdat Osmanoğlu. Bu güzel şarkı sizlere de gelsin. Bu güzel oyun havaları sizlere de gelsin. Vay Mesut, neler getirmişsin. Neler getirmişsin Mesut. Yaşa Mesut. Hayırlı programlar abim. Zor tutuyorum kendimi. Bilmem ne çiko demeyeyim diye demiş. Öyle işler de mi yapıyor çiko? Ha? Ama çiko öyle işler de mi yapıyor? Vay vay vay vay vay, hiç bilmezdim. Vay. Ersu Ömer'den Behi ablasına şaba. Ersu Ömer'den Behi ablasına şaba. Mendil eline mendil verdim geline. Karakına yollamışlar benim ellerime şaba. Ahmet Musafer abi Almanya şaba. Şaba. Frankfurt Havalimanı'na şaba. Nayinini nayinam, oyinina nayinam. Hop tere hop tere hop tere hop tere.

benim pompacı İbrahim ve oğlu Alper'e şaba. Yeni nesil traktörlerin, arabaların, pompalarının tamiri, el pür sorunlarının çözülmesi, yeni programların yüklenmesi, haritaların yüklenmesi, her türlü işi en iyi şekilde yapıyorlar sevgili Hasan'ım. Ve ne diyoruz? Pompacı Alper ve oğlu Ali, pompacı İbrahim abi oğlu Alper. Bıyıklıköy'de, sizlerin hizmetinizde, Bıyıklıköy'de. Haydi şabam. Mücevher Atakuyumculuk Edirne'de, Edirne'nin merkezinde Sanatçılar Caddesi 32 numarada hizmet veriyor. Mücevher deyince, altın kolye küpe deyince akla gelen her şey, yan tarafında Sina Pırlanta da var. Edirne'ye gitmeniz için alın size bir sebep daha. Edirne'ye gidin. Edirne'de altın alın, kolye alın, pırlanta alın, pırlanta alın. Ne işi ba demiş Çiko. Söyleyemem. İstersen yazdığını copy paste yapıp göndereyim sana. Bak Ramazan ne diye sana. Vay çiko, vay çiko, vay çiko. Hiç senden beklemezdim.

0: pâinere, pâine în oxa del fosmo, un mert pâinere, pralina pâine. Haide! Ia să spăgăm! Enes Şerif, Piroz Bankası'ndan dönün, 27 metreler insan konusunda her türlü... Sürücü kursu deyince aklınıza ne geliyorsa Enis Şerif'in çok yakında bir sürprizi var sizlere. Bir sürpriz de geliyor Enis Şerif. Sürücü kursu. Fark yaratacağım abi gümüncüne de diyor. Yaşa Enis. Yaşa, yarat fark arkadaşım, yarat. Yaşa Enis Şerif. Konuşan diplomayı veriyor size. Toz diploma takip umulay. Pıtarlay yolla.
1: Türkiye'de haftası danşama. Türkiye'de haftası danşama.
0: Türkiye'li Şenol amcadan şaba. Bak bu Türkiye'lilerde çok para var. Anacını sattım Türkiye'lilerini ya. Hep şabalar onlar attırıyor bre. Bırak sen ya. Bırak İlkan'a da attırıyorlar. Herkesi şaba attırıyorlar bre.

40'a varan indirimler var sevgili dostlar. Ben şeyde söyleyemem onu, canlı yayında söyleyemem. Çünkü çok kızıyor çikocuğum. Yapmayın. Yapma, bak sonra aranız bozulur. Bak sonra dövüşürsünüz benim yüzümden. Dövüşmeyin, sevişin. Sarılın birbirinize. Sarılın. Siz aslında Faik Tuzlacı ile ben gibisiniz. Birbirinizi çok seviyorsunuz aslında siz. Ya yapmayın öyle, yapmayın öyle, yapmayın öyle. Make love not var. Make love not var. Love, make love not var. Hangi sponsorda kaldım ben şimdi? Tam bir sponsor tanıtacağım, Trakya Mobilya. Trakya Mobilya. Şapçı çıkışında Bekirköy'den sonra Es Fabrikası'nın karşısında. Trakya Mobilya. Güvencenin içinde, konsolosun arka sokağında, Marinaki 8'de. Pop pop pop pop pop. Trakya Mobilya'nın teşhirindeki mobilyalardan, fırsattan, yaradan %40'a varan indirimler ve Trakya Mobilya prefabrik ev işine de girdi. Çok da güzel prefabrik ev yapıyorlar. Gidin konuşun, görüşün onlarla. Troko villalar, prefabrik evler için, konteynerler için. Benden de Şeba Adem abime, ya bir Selanik demiş Mesut. Sus bakayım, ne yapacağım? Bana karışmayın, vallahi bir havlayı veririm bak. Bugün kimseye havlamadım. Bu kadar güzel şeyler yapıyor, onu yap, bunu yap. Hay, hay. Seni sevdiğimi nereden çıkarttın demiş Mahik Tuzlacı. Yapma öyle. Yapma, çık öyle yapma. Hepsi. Ya. Ya öyle. Ya. Aynen öyle Halimoğlu.

Hatice Hanım ablam. Günaydın. Geldi mi bizim şeyler? Benim arkadaş geldi mi size? Gelinlik bakmaya. Mona Lisa, Mona Lisa. 1270 tane gelinlik var. İster kiralayın, ister yeniliktirin, ister oradaki hazır gelinlikleri gidin, gezin, görün. Mona Lisa, Tuzcuköy girişinde Mona Lisa. Mona Lisa, gelin çiçeği, gelin araba süsleme, gelin yolu. Hem de canlı çiçeklerle yapıyorlar. Mona Lisa, her gün açık. 10'dan 3'e kadar açık. Akşam 6'dan 9'a kadar açık. Cumartesi de açık, pazar da açık.

canlı konuma isim verme. Günaydın Gürkan, bak sende mi var? Sade Çiko bizde de var demiş. Canlı okuma, isim verme. Ha, şimdi anladım. İsim vermiyorum. Tamam da benimki köpek değil ki. İnsan bizim Çiko. Sizin köpeğin ismi mi Çiko? Bizimki insan. Ya insan o.

Ali, şimdi sizin olduğunuz yere bakıyorum. Hızlı internet açılmış sizin köylere. Sizin köyün Yunancası neydi Ali? Sostis, Yasmus Polyanso. Sostis mi? 1 Gbps'e kadar gösteriyor harita, yenilenmiş ultrafast broadband haritası. Bizde daha Midyatesima gösteriyor. Efendim, Paralia Messis, Fanari Messi, Porpi, Kalisti, Iasmos, Sostis, Aegiros, Parazimi, Amaxades, Neos Hidrochori, Nea Kalisti, Meşe, buralarda hep energopisi olmuş bak. En azından harita öyle gösteriyor. Ultrafast broadband internet. Ali, sana daha gelmedim. Ne oldu senin iş?

Hep bu Ahmet'in yüzünden Ali. Tamam. Aynen öyle oluyor İlkan. De şimdi çişimi yapmaya gittim, onu düşündüm. Yani vallahi billahi öyle oluyor. Sende nasıl yok canım? Yani senden bu karşılaştırılamaz, singlisi yapılamaz bile. Sen ne diyorsun? Paguria yok mu diyor Mesut. Yanazo Paguria mı? Paguria nerelerde kalıyor? Gliconeri, Porpi, Messi, Arogi, Salpi, Ambrosia, Gros, Paradimi, Dialambi, Silagani, İmere, hangi köylerin yanınızda siz? Petrota, Askites, Perama, Maronia'ya gittim, durun. Neosidrohori. Palladio var, Kalisti, Mikrokranovuni, Mega Ducato, Agisozori, Adriani, Paguria köyü diye bir köy göremiyorum ben haritada. Sebasti, Proskinites. Hangi köylerin yanında sizin köy? Paguria. Kazdılar mı ki sizin köyü?

gizeme. Oturmuş internet haritalarına bakıyorum. Sonra ben programda çok yoğunum, öyleyim böyleyim. Ha git demiş Fahit Tuzlacı. İyi yazmıyoruz, ne olmuş, ne yapıyorsunuz demiş. Hızlı internet gelmiş yastık eğer. Hızlı internet gelmiş. Mehriye Naci gigabit.

pumpacılar, Agro Servis, iş makinesi ve traktörlerin tamir, bakım ve servisini yapıyorlar. Her türlü etbülü ve DPF sorunlarının çözümünü yapıyorlar. Hidrolik yüksek basınçlı hortumların markuçlarını özel makineyle yapıyorlar. Cisimlerin hidrolik bukalarının tamiri ve orijinal yedek parçaları bulunuyor ve tamir ediliyor. Traktörlere ve iş makinelerine orijinal ve uygun fiyatlı yedek parçalar temin ediliyor. Her cebe uygun motor yağları bulunuyor. Eray Feyiz ve Şakir Mehmet Kozlu Kepir'de size gösterim. Kozlu Kepir'de hizmet veriyorlar. Paguria Mikro Kravunio yakık yakın 3 kilometre demiş. Salih Mesut Salih. Paguria'da yok. Paguria'da internet var gibi gösteriyor. Sizin köye gelmeyecek. Evet, sizin köyde internet var. Önceden vermişler size. Tane istiyesi. Mega Kravunio'ya verecekler. Bir de Mikro Kravunio'ya. Ondan sonra Neosiderofori'ye verecekler. Adriani'ye, Kaloma Castro'ya. Vermişler zaten olacaklar. Bir de Mikro Kravunio'ya. Ondan sonra Neosiderofori'ye verecekler. Adriani'ye, Kaloma Castro'ya.

Ay beni bu ses çok yordu. Orkestra çok güzel çalıyor. Ses beni çok yordu. Vallahi beni çok çok yordu. Kusura bakmayın, kusura kalmayın. Çok güzel çalıyor orkestra. Ses beni yoruyor. Aman aman aman aman aman.

hükümetin işlerinde belli olmuyor. Bizim burada da bir köy var, Yunan köyü Magiko. Bütün köylere verdiler, hızlı internet kazdılar. Bir tek orasını kazmadılar, orada internet var gibi gösteriyorlar. Oraya gene internet antenle veriyor otte. Halbuki Yunanistan'ın en büyük fabrikalarından Plastik Athrakis orada. En çok internet onlara lazım. O köye, Magiko'ya internet gitmedi. Öldür müsünüz, öldürür müsünüz, ne yaparsınız? Bizim devlet böyle işte. Gelmesin bu köye, zaten taş yağacak demiş Mesut. Niye? Var sizin köyde internet mi ya? Var, gösteriyor ya. Kaç çıkarıyor sizin internet evde? Dükkanda kaç çıkarıyor? Kaç basıyor?

0: Çikom. Bu yapay zeka mı gerçek mi? Niye bir kez görüntülerine fotoğraf olarak yolladın bunu? Ramazan'a yollamayın diye mi? Bu sensin, bu yapay zeka mı? Ama kim bu Çiko, bu sen değilsin he. Bu zencilerle haşır neşir olan kim? Ben bu saçları bir yerden tanıyorum. Rengine sen sandım onu. Ay öleyim. Ay Ramazan, vay Ramazan, vay Ramazan. Ekran fotoğrafı almaya kalktım, izin vermedi. Ah çok hızlısın Çiko. Ama bak şimdi ben onun fotoğrafını çekmenin yöntemini biliyorum. Öteki telefondan çekeceğim.
1: Çekirgeyi salır, çekirgeyi salır. Yazı ya, yazı ya, yazı ya.
0: Vay nasıl sımsıkı sarılmış Araplara.

var ama yüzlük yüzlük koydum ama 40 basmıyor demiş Mesut. Ne kadar basarsa. Ne kadar basarsa. Mehriye kato diyor sana. Yüzlük gelecek değil mi? 40 bastın yeter. Ne yapacaksın sen o kadar hızlı interneti? Bizimki hiç basmıyor. Ben mastan alayım. Bizimki birbirine basmıyor.

Hasan Sirak, her türlü ilaçlama hizmetleri. Efendim tuvaletinizde hijyeni için. Prostate ve mötihkaksiye gelseniz diyor Hasan Sirak. Gökçeler Merkez'de ve Batı Trakya'da sizlere hizmet vereyim, vermeye devam ediyor. İskeçe ve Rozop illerinde. Hasan Sirak, sirak.gr internet sitesi, isteyene telefon numarasını da verebilirim. Ramazan zencilerden mi paraya yapıyor? Çiko, vay vay vay, gözlerime inanamadım vay. Babac babac zenciler, babac babac zenciler.

Yollayın mı fotoğrafı Ramazan'ı? Ne? Amerika-İran savaşı başlayacak. Amerika-İran.

bir söyle. Dima Petas, soğuk sıkımlı zeytinyağlarının 5 litresi 35 euro. Korona ekip 2 liraya, ilik ve zeytinyağı. Dima Petas, ikinci el demişim ama defolu. İhracat fazlası ürünler, iç çamaşırları, donlar, fanler, atletler. Dima Petas sevgili dostlarım. Tren yolundaki Lidl'ın olduğu yerde kendine ait bakire de var. Nurgül'ün yapmış olduğu koltuk altı kremini herkes çok beğeniyor. Koltuğunuzun altına sürün. Sürün. Ondan sonra 24 saat boyunca mister gibi lavanta kokun.

Sevgili dostlarım, Imagine Nuran Hasan Süsleme Alanı'nda biz de varız. Batı Trakya'da ilk defa iki şubesi birden olan süslemeci Nuran Hasan. Gümüşlü'de Kandarya 30'da, o sonra 8-16'da. Tatlı Telaş 087 olarak bulabiliyorsunuz Instagram'da. Kanarya 30, Otonos 816, Nuran Hasan, Imagine. Süsleme alanında biz de varız diyor Imagine.

Ahfa Pastanesi bayramda 3 gün kapalı olacak. Bayramdan önce şimdi siparişlerinizi verin, hep söylüyorum. Çok güzel, misafirlerinizin çok seveceği, sizin çok sevdiğiniz özel tereyağıyla yapılan tatlılar var. Kalfa Pastanesi'nde şurup tatlar, baklavalar, işte sarmalar bilmem ne. Hakikaten çok güzel, hakikaten harika. Ama bayramda 3 gün kapalı olacaklar, bayrama kadar. Yetişen alıyor, yetişen alıyor. Lokum da alın. Misafirlerinize armağan edin, ikram edin. Kalfa Pastanesi, tüm ekibe kolay gelsin. İyi dinlemeler Necdet. Cevriyen çalıyor demiş Aynur ablam. Cevriye çalıyor, Necdet abi dinliyor. Ramazan'ın şarkısı. Uğraşma arabadan, uğraşma arabadan çıkıyor. Yapma, yapma. Yapma çocuk, yapma kızım, yapma. Yapma, yapma kardeşim, yapma, yapma. Yapma. Siz kardeşsiniz. Hepimiz kardeşiz. Zencisiyle, arabıyla, uzunuyla, kısasıyla, beyazıyla hepimiz kardeşiz. Hepimiz kardeşiz. Yapmayın bile.

Hayırlı sabahlar Gürkan abi, Koç süslemelerimiz hazırlanıyor demiş. S-Design İsmail. Koç süslemesi mi? Ha evet, bayram koçları için. Ha bayram koçları için süsleme de S-Design Esma'da. Tuzcuköy girişinde eczanenin yanında. Koçunuzu süslemeden kesmeyin. Önce süsleyin sonra kesin. Koç süslemeleri. Ramazan bizim gambroz diyor Çiko. Ramazan'ın eşi sizin akraba mı? HVAC Ramazan kadri. Klimatizmos, psiksi klimatizmos, eksaerizmos, havalandırı ya da Ramazan. Ramazan gel bir eksaerizmos yap bakalım bize. Klimaların bakımının servisini takip tamirini yapıyor. Büyük dükkanların, marketlerin, iş yerlerinin split klimaları, buzdolabının işleri. Bizim kasabın buzdolaplarını kurdu. Vitrinlerini, vitrinlerini her şeyini hazırladı. Çok güzel oldu. Kuru kasap. Kuru kasap yarından itibaren hizmetinizde olacak. Kuru kasap. Daha adresini bilmeyeyim. İmam Nuri'den sonra hemen ideal dershanesi var. İdeal dershanesi galiba. Hemen onun yanında. Park yeri sorunu yok. En önemlisi de bu. Arabanızı bırakın oraya. Hem kasabın önüne ya da karşı tarafa. Yapın alışverişinizi. Doldurun eddanizi. Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Leofor Stratu'da 41 numarada galiba. Para vermedikleri için o kadar söylüyorum. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Koç süslemesi derken nişanlı olanlar damat tarafı kız tarafına bir koç hediye eder. Onu süslemeden bahsediyor demiş Nida. Evet. Bileyim. Bileyim. Bileyim. Ben kurban keserken de süsleyeyim. Var mı bir değineceğin? Ha? Allah Allah. Ben kurbanı süslemez önce güzelce süslüyorum ama kesmez önce. Var mı bir andresin? Vallahi billah seni. Billah diye kuru temizleme, yaş temizleme, halı temizleme, battaniye temizleme, yorgan temizleme. İllah tida. Biyolojik temizleme. Sayfalarına girin, Erhan Kalyancı görün. Vallahi billah nasıl döşekleri, nasıl, ne kadar pis, ne kadar pis döşekleri temizlemişler. O insanlar da o döşeği işlemişler mi, ne yapmışlar anlayamadım o kadar çok. Bir döşek o kadar kirlenir mi be? Ne yapmışlar o döşekte anlayamadım. Dün döşekleri, meşekleri, süretleri, derileri, her şeyi temizliyor Erhan Kalyancı. Yeni yolda 8 numarada uzun yılların tecrübesiyle kuru beyaz temizlemede number number hizmet. Ellem Ahmet abi o bir tane demiş Ramazan. Bir şey demedim efendim Ahmet abiye. Reklam parası isteyelim.

Daikin, sizi üzmeyen markalar sevgili dostlarım. Özellikle Daikin. Elce ve Daikin markalarının Gümüşcan Anabayi, Makine Mühendisi Ahmet Mustafa. Arazo Termansi, Termosipona eksik olma programları. Devlet destekli programlar. Ev ve iş yerlerinize yerden ısıtma, doğalgaz sistemleri, klimalar, güneş enerjileri, ilakolar yılların tecrübesiyle size hizmet veriyorlar. Çok sevdiğim bir Ayşe Tunalı şarkısı geliyor. Çok güzel bir şarkı. Çok güzel.

Sinap Semerci inşaat alanında fark yaratmak için geldi onlar sevgili dostlarım. Sinap ve Semerci inşaat. Evinizi temelden alıyorlar. Temel kazmaktan tutun da efendim en son kiremidine kadar gereken her şeyi en uygun fiyatlarla yılların tecrübesiyle yapıyorlar. Sinap Semerci Gümülcine'de bir inşaat firması. İnşaatlarınız için Sinap Semerci'yi seçin. Instagram'dan da Sinap Semerci olarak takip edebilirsiniz. Sinap ve Semerci İnşaat, güvenin ve kalitenin inşa edildiği yer. İnşaat işi şakaya gelmez. Temel mi kazılacak? Yapı mı dökülecek? Çimento mu dökülecek? A'dan Z'ye her şeyi kusursuz mu olsun istiyorsunuz? O zaman Sinap ve Semerci İnşaat'a gidiyorsunuz. 697-318-37-97. Selam dostum, sen ve şarkılar bir numarasınız demiş. Çanakkale'ye selamlar, Hasan'a selamlar. Çiko, marangoz oldun belli vallahi billahi. Çiko kardeşim. Vay vay vay vay vay, bu giyinme soyunma odası mı? Niye bu böyle? Bu kadar çok dolap. Bu kadar çok raf.

Ramazan yapma böyle. Yapma. Yapma öyle deme. Yapma öyle deme kız ana. Bu şarkıyla bu şarkıyla bir birazcık gider selamlar demiş Adem Ömer abim. Selamlar. Selamlar.

Vay vay vay, kuzineye bak, kuzineye bak. Ay ne güzel kuzine, ay ne güzel kuzine. Benim mikrodalgam bozuldu. Vallahi billahi oraya ödeme, oraya buraya ödeme yapmaktan mikrodalga alma fırsatım olmuyor.

Bilgin, günaydınlar. Kolay gelsin. Gittiniz mi Mona Lisa'ya? 1270 tane gelinlik varmış Mona Lisa'da Bilgin. Kiralık gelinlikler de varmış. Gidip de beğenmememiz mümkün değil arkadaşım. Arkadaşım Bilgin, kolay gelsin. Abi Eymen'den Mesut'a bir selam yollayabilir misin demiş Eymen Latif. Yolladım, gitti bile. Bak nasıl ağzın dolusu arkadaşım diyorum Bilgin'e. Bana çok özel bir hediye getirmiş, ondan öyle ağzın dolusu diyorum. Arkadaşım Bilgin, hep gel sen bize, iyi mi? Hep hep sen gizli bize gel, hediye getir bana. Benim eve gelecek Ramadan takma klimaları. Prosforalı demiş Çiko. Kaç tane klima taktıracaksın eve bayağı? Senin ev kaç mı? Karemetre. Bulgaristanlılar metrekare demiyor, karemetre diye. Kaç karemetre senin ev Çiko? Kaç karemetre? Mazi dekanete kuarga ne borite Çiko? Ya? O kadar söylersin yine Ramadan'ı çağıracaksın yine. Efendim duydunuz mu? Rıfat Market'teki indirimleri duydunuz mu? Tereyağı 1 kilogramı 8.90. Meranda 1 kilosu 4.90. 27 adet meyve suyu 3.5 euro. Lipton kutu çay altılı 2.90. Zebra tuvalet kağıdı 8'li 1.90. Koton ıslak mendil 2 adet 1.5 euro. Pirinç Carolina 5 kilogram 6.5 euro. Kis 4'lü paket 1.90. Lakta çikolata 30 gram 4'lü paket 2.5 euro. Kinder Bueno 3 adet 2.5 euro. Vallahi billahi yok böyle fiyatlar. Bu fiyatlar sadece Rıfat Marketler'de bayramlık. Faik de sana hediye getiriyor. Niye ona o kadar candan demiyorsun demiş Debdebi Hüseyin Agam. Faik bana ne hediye getiriyor? Bak çürük domates, porsuk patlıcan getiriyor. Porsumuş kendisi gibi patlıcanlar. Ha? Yüzkürk karemetremiş Çiko'nun evi. Anlamari. Ne orta karar. Ne büyük ne küçük. Ona takmayacağım da kime takacağım demiş Ramadan. Taranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranarana

Serhat Hatip'e selam söyle. Kobram altını dinlemiş mi diyor İrfan ki ha ya. Serhat burada mısın be? Vay be malaka, sakın sakın benim elime kalma demiş Faik Tuzlacı. Senin eline kalacağımı? Giderim kuşum aydının eline kalırım. Niye kalacağım senin elinde be? Seni mentereci seni ya.

Mert Toskan, Galini'den selamlar abim demiş. Galini'ye selamlar Mert Toskan. İlk defa yazıyorsun bana. Senin soyadın Toska mı? Faik yeter. Kara Faik. Ara Faik. Sanki ekmeğim suyum senden geliyor. Malaka seni. Ne kara faik seni ya. Ne kara böcek seni.

Ay Allah'ım ya Rabbim, saat kaç olmuş? 12-10 geçmiş, kimse bana bir şey hatırlatmıyor. Şekerim Rıdvan Feyiz, şeker gibi yufka. Çok güzel yufka. Rıdvan Feyiz, Trakya yufka. Rodopi'ndeki bütün bakkal ve marketlerde, satış noktalarında Rıdvan Feyiz, Trakya yufka. Epiplast Herkese çok teşekkür ediyorum. Epiplast Herkese de edeceğim de yufka çevirince teşekkür ettikten sonra sırada şey var. Agora Plus var. Agora Plus'lara da çok teşekkür ediyorum. Mert Toska. Benim kuzenim olur kendisi, Mert Toska demiş. İsmet. Anne tarafından kuzeni. Baba tarafından olsa tanırım. Bizim akraba olacak. Şimdi gel bakayım Fikret abinin şeyine. Aç bakayım Fikret abinin şeyini, aç. Tamam. Fikret abimizin gönderisini aç yani. Fikret abinin gönderisi. İyo Noisetta 440 gram. Çikolata 6,5 euro. Ayın 24'üne kadar Agora Plus'larda. Agora Plus'ta. Yarım çanağın karşısında Gümüşhane'de. İon Sokofreta mini 210 gram 2,5 euro. İon Derby mini 210 gram 2,70. Nektar Anapsiktiko 1,5 litresi 95 lepta. Şeker toz şeker 1 kilogramı 75 lepta. Ayın 24'üne kadar nerede? Agora Plus'ta. Ben dangalak enayi arıyorum. Arıyorsun hemen koşuyorum demiş Faik. Ha, anlamadım. Kızmayasın sen, sakın bana be. Ha? Allah seni öyle yaratmış, ne yapacaksın? Bazıları benim gibi yakışıklı fit yaratıyor. Bazıları senin gibi. Böyle. Faik'in göbeği var. Göbeğin Faik'i var. Senin gibi göbekli yaratıyor. Ne yapacaksın işte? Sen seri üretimsin, ben özene bezene yaratılmışım. Söyle, bana da söyle, bana da söyle. Evet, annemin ablasının kızının oğlu Mert Toska. Nasıl biliyorum ama demiş, annenin ablasının kızının oğlu. Annenin ablasının kızının oğlu. Ya şaba Mert Toska.

Ayar Odunculuk'ta 2000 tane sandalye, 150 tane masa var. Etkinlikleriniz için sevgili dostlarım, Ayar'da boya çeşitleri var. Ayar'da inşaat malzemeleri var. Ayar'da arpa, mısır, buğday taneler var. Cemal'in cizipisi var. Cizipi ile kazdırsın, çektirsin, kök temizlesin Ayar. Büyük Hüselimköy girişi, benzincinin yanı, mezarlığın karşısı.

0: Borusu tıkananlar, lambrolarını açtırmak isteyenler Recep'e giriyorlar. Recep babasıyla annesiyle beraber hizmet veriyor. Ayrıca Recep'lerin dükkanında.
1: Yıllara bir güne nasılsın?
0: Nasıl sığdırdın ha?
1: Bana da söyle.
0: Bana da söyle.
1: Ben
0: Recep'lerin dükkanında her türlü çeşmeler, su güzel boruları, tuvaletler ve lavabolar, silikon çeşitleri de var.
1: Bana da söyle.
0: Konsolosun arka de sokağında Şükrü Market'in olduğu bana yerde. Andrea Papandreou 3 numarada.
1: Ben de bileyim.
2: Yüreğin ince ince sızlamadı mı?
1: Gözlerin bizle.
0: Şimdi ben ne çalayım diye düşündüm. Aklıma da çok böyle Mehmet'in ne sevdiğimi de bilmiyorum.
2: Yüreğin ince ince sızlamadı mı?
0: Kanfa Pastanesi. Mehmet. Bugün Mehmet'in doğum günü. Ve 15 Ağustos'da Mehmet'i nişanlayacağız. Burada olursam, ben burada olur muyum bilmiyorum ama muhtemelen tatilde olurum. Ben olsam da olmasam da nişan olacak. Ondan sonra da yavaş yavaş düğün hazırlıkları başlayacak. Bugün Mehmet'in doğum günü. Daha nice güzel, mutlu doğum günlerin olsun. İnşallah Mehmet'im doğum günü kutlu olsun. Bu şarkıyı da Tuni ile sana armağan ediyorum. Doğum günü şarkısı olsun.
2: Seni beklemişim ben bir ömür.
0: Mehmet Ali Çavuş, Ayşe Soft'a Mert İkiz, Onur Sait, Hatice Süleyman, Tarık Ali, Seher Hüseyin, Hüseyin Hasan Tülay, Eymen Kurt, bende ekli olan ve bugün doğum günü olan dostlarım. Hepinizin doğum günü kutlu olsun. Sağlıklı, umutlu,

açık demiş Hatice Hanım abla. Mona Lisa açık. Her gün açık. Pazar günleri de açık. Her gün orada. Tünaydın'ın yayınlar dedim demiş. Aysun geç kaldım bugün.

0: Kendro İlikan Epipdop Piyas. Kendro Yeni Yolda 47 numarada. Kariyer Dershanesi'nin karşısında Kendro. Kendro sevgili dostlarım. Sevgilim sen benim can damarımsın.
1: Can damarımsın.
0: Kendro dediğimiz gibi gardıroplarınıza, mutfak dolaplarına çeşitli raylı sistemler, evyeler, lavabolar, çeşmeler, Türkiye usulü tuvaletler, Kendro'da hepsini en uygun fiyatlarla buluyorsunuz. Oktay Bey ve ekibinde buluyorsunuz. Kendro'ya çok teşekkür edelim. Programa yaptığı katkılardan dolayı Kendro. Yufka deyince Thrakiotik Eskepsiz 2015'ten beri Thrakiotika filan Thrakiotik Eskepsiz Fatih Trump'a, Fatih Kavala'dan Evros'a kadar Batı Trakya'nın her yerine dağıtım yapıyor. Her yerine bakkal ve marketlere yufka veriyor. Bu böreklik yufkaları sizler de deneyin sevgili dostlar.

Selam abi, cumartesi de benim doğum günüm. Kutlayacak mıyız, nedir durum demiş Onat. Selam Onat'ım, hoş geldin. Vallahi bilemiyorum ki.

0: antibiyotiğe başladım bu sabah. İşimizi profesyonelce yaptığımız için bazı şeyleri hayır, sizinle beraberken ağrılarımı da unutuyorum. Benim bir bağırsamda bir problem var. Uzun süreden beri problem yapmamıştı.
1: Gönlün
0: zaman zaman söylüyorum zaten. Bu sabah ağrıyla uyandım. Yedekte hep antibiyotik oluyor. İkişer tane alınıyor onlar, Rifakol. İki tane aldım. İki tane de akşama alacağım. Doktorumu aradım. Doktorum da dedi ki, sen git eczaneden, tanıdık bir eczaneden al. Yarın yazacağım, çok işim var bugün dedi. O yüzden pek bir doğum günlük bir durumum yok. En azından bir 5-6 gün.

Çünkü öyle olduğu zaman beslenmemin de özel olması gerekiyor. Sıvı şeylerle beslenmem gerekiyor. Yani ekmek bile yememem gerekiyor. İşte çorbadır, kremadır, süttür.

0: ve tabii ki alkol almamam gerekiyor antibiyotik kullanırken.
1: Sen güneş olurum, yanarım sevginle ateş olurum.
0: Yani gülüyoruz söylüyoruz ama nasıl karnım ağrıyor biliyor musunuz? He? Sancılanıyor nasıl karnım? Bir sağa bir sola vuruyor vallahi billahi.
1: Seni açıksız bırakma.
0: Ve ne diyoruz? Allah beterinden korusun diyoruz. Allah geçici sorunlar, problemler versin bize sevgili dostlarım. Faik dostumuzu da bugün birazcık kızdırdık. Faik'in de gönlünü alalım. Günaydın güzel kalpli insan. Sıradaki şarkı mazide kalan güzel insanlara gelsin. Teşekkürler demiş Arif Emre Enes. Ben de teşekkür ederim mazide kalan. Mazide bana da demişlerdi öyle. Gülü susuz seni açsız bırakmam da bilmem ne olursam bilmem ne olurum da ne. Hepsi yalan onların, hepsi yalan. Hepsi yalan inanmayın bak. Ona göre ayağınızı şey alın. Ona göre davranın. Sonra çok üzülürsünüz. Hakikaten bak. Yani ondan sonra birisine böyle sonsuz güvenip de pat diye sizi bırakınca ben yaşadım çünkü onları. Sonra üzülen siz olursunuz. Böyle şarkılarda kandırıldım ben. Çok teşekkür ederim. Biz bununla yaşamaya alıştık. 6 ayda bir kere, senede bir kere, senede 3 kere falan öyle oluyor öyle. Teşekkür ederim ona tabii.

0: Teşekkür
1: abicim, çok teşekkür ederim inşallah. Hep birlikte güzel yarınlara demiş Mehmet. İnşallah hep beraber, hep birlikte. Daha nice güzel mutlu doğum günlerine inşallah.

Sen gidince öksüz kaldım. Şimdi ne oldu? Ver ver işte, sonra faizim sana gönderiyorum. Olur olur, kandır kızanı şimdi demiş Leblebci Hüseyin Agam. Her şeyi anladım da kızan kelimesini anlayamadım. Kızan olan kim? Faik mi? Ha? Faik mi kızan? Ay güleyim bari.

0: Bak seni öyle bir öperim kalbin kaldırmaz diyor Faik Tuzdaycı. İnsan önce bir geçmiş olsun Akdim der. Kızan sen de. Koncası bandırık. Sen gidince öksüz kaldım.
1: Sen gidince öksüz kaldım.
0: Başımı belaya saldım.
1: Belaya saldım. Olur olmaz kapı çaldım.
0: San Siro'da çok güzel takılar var.
1: Aradı,
0: altın gibi. Altın kaplama. Gümüş görünümlü. Böyle eski tip takılar, kolyeler, bilezikler. Bak Melek almış, Nurten abla da almış. Kadınlar, bayanlar çok seviyorlar. Bayramlık sizin, sizler de gidin. San Siro'dan alın takılarınızı. Takın takılarınızı bayramda. Kolyelerinizin, küpelerinizin erkekler için de var mı? Ben de alayım. Madem San Siro, King Put'un karşısında San Siro'nun ikinci şubesi, büyük parkerinin olduğu yerde, büyük hisselerin olduğu yerde, depoları da Kozluköy yolunda.

Son bir slow şarkı. Ondan sonra devam edeceğim. Max çalışanlarına kolay hareketli şarkılarla devam edeceğiz ve bitireceğiz programı. Max çalışanlarına günaydınlar. Max çalışanlarına kolay gelsin. Minimum fiyat, maksimum kalite. Max yoğurt, Max ayran, Max salata çeşitleri, Max'ın melicana salatası, Max'ın cacı. Geçen gün bir yerde bir patlıcan salatası yedim. Max değildi, başka bir markaydı. Resmen patlıcanlar zehir gibi acıydı. Vallahi billahi zehir gibi acıydı içinde patlıcanlar. Bir de yok öyle yok böyle diyorsunuz. Patlıcanlar zehir gibi acıydı. Vallahi billahi zehir gibi acıydı içinde patlıcanlar.

Şimdi sakal bırakacağım ki benim lafımı dinleyesiniz diye. Ella Chico. Ella Chico. Chico'nun şarkısı çıktı. Ha bir de senin sevdiğin şarkı var. Bir de onu çalalım, ondan sonra hareket edelim.

şarkıyı ben hiç bilmezdim. Sezen Aksu'da. Çiko öğretti bana bu şarkıyı. Vallahi bilmezdim. Küpe lazımsa var abi demiş veteriner Onat. İneklere takılan küpelerdi. Bir tane ver. Bol yedili numaralardan bir tane ver, Fahin'e takacağım. Fahin kulağına takalım bir tane. Sarı küpelerde.

Ama Ömer, dürümcü Ömer. Ama Metin'i de mi oynattın klipte? Ha? Ömer'in dürümü. Ömer'in Adana kebabı.

0: Este Zayn Esma.
1: Sensiz ben.
0: Efendim kurbanlıklar için süslemeler de geldi. Her türlü süslemeler, kurbanlıklara da süslemeler kınasıyla beraber. Este Zayn Esma'da Tuzcuköy girişinde eczanenin yanında hizmetinizde. Döndüm alime sordum, dedim neden zalimin zulmü? Merhametten de maraz oldu dedim. Nedir el alemin ilmi? Alemin ilmi. Bir sevindim güldüm gülüm bağında. Bir çırpındım durdum kulun ağında. Bir zevk-i sefaya yar kucağında. Bir göğe erdi başım, bir vurdum taşa. Ey aşk, derin bir suya dalar gibi.

ona yardımcı olurum istersen demiş Faik Tuzlacı. Niye, sen antibiyotik misin? Antibiyotik misin sen? Antibiyotik mi vereceğim? Yaşar Gürkan kransın demiş Seden Kahya. Kranlar yaşlı oluyor. Ben prensim, prens.

aşk derin bir suya donar gibi. Bayramda Kaffa Pastanesi 3 gün kapalı olacak. Kurban Bayramı, bayramın birinci günü, ikinci günü, üçüncü günü kapalı olacak. Tatlı siparişleriniz için şimdiden Kaffa Pastanesi'ni arayın. Bak, bakın. Ben eğri konuşur doğru söylerim. Eğri otururum doğru söylerim. Kaffa Pastanesi'nin şuruplu tatlılarını özel tereyağıyla yapılıyor. Çok beğeneceksiniz. Çok hoşunuza gidecek. Çok ama çok hoşunuza gidecek. Kaffa Pastanesi. Lokumları zaten efsane. Özel günlerinizde, doğum günlerinizde, etkinliklerinizde, bayramlarda, seyranlarda Kaffa Pastanesi. Hizmetinizde sevgili dostlarım. Ve Kaffa Pastanesi'nin olduğu yerde yine Kaffa Köyü girişinde 2. kilometrede Erhan ve Eralp İmamoğlu var. Batakya'daki ilk cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu. Yakın olduğu yerde de oraya yakın. Tam teşekkürlü cenaze hizmetleri. Batı Trakya'da ilk açılan cenaze hizmetleri bürosu Erhan ve Eralp İmamoğlu'na da çok teşekkür ediyorum. Programa yaptığı katkılardan dolayı.

Abi tam sana Antepli baklava yaparken içine doğdu herhalde. Tatlıları öldün şimdiden afiyet olsun demiş Mehmet. Ama çok ayıp oluyor. Ama çok iyi oluyor. Ama çok ayıp oluyor. Ama çok iyi ayıp oluyor ama. Çok... Vay vay vay vay, ne de tereyağı koymuşsunuz bırak. Bayrama kadar benim bağırsak da geçer. Daha iyi 20'si. Ha bakalım. Ha bakalım kalpa pastanesi.

başını da açma. Emre, kaç kere söyledim ben sizde? Saydın mı?

Giratos Aratos köyünde, Karacal köyün merkezindeyiz medresinde. Karacalköy muhtarı Serkan ve Hasan'ın yeri Giratos sevgili dostlar. Giratos, öğleden sonra pizzalar, lahmacunlar, kalçoneler de var Giratos'ta. Dürümcü Ömer abinin son videosunu izle abi, kolay gelsin demiş Metin Ali. Az önce onu radyoda söyledim Metin'im de, yayında olduğum için dinleyemedim. Az önce söyledim, Metin'i de mi kattın bu işi, Metin'e de mi oynattın dedim. Dürümcü Ömer dedim. Metin'i de mi oynattın dedim klibinde dedim, ama bakamadım, bakacağım şimdi program bitince, aklımda o. Bakalım ne yapmış gene Ömer, bakalım. Seni de oynatmış, para vereyim bari, beni oynattırdı, para vermedi. Bana para vermedi hiç. Vallahi billahi bedava oynattırdı beni. Şuradan da şuraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya. Fidayı dada Ankaralım, fidayı dayda. 500 altın yedirdim bir ayda. Gitti de gelmedi bir ayda. Fidayı da hoydar hoytteri hoytteri zonteri zon. Biz sizinle yaz gününde Ramazan HVAC, Ramazan kadrinin taktığı şey gibiyiz. Klimalar gibiyiz. Kış gününde soba gibiyiz, kalorifer gibiyiz. Daikin marka kalorifer. Bizim Daikinci ustamız Ahmet'in taktığı kaloriferler gibiyiz. Biz sizinle 6'dan 9 gibiyiz, pardon 8'den 9 gibiyiz. Biz sizinle ayrılamayız. Kocaman bir aileyiz. Kocaman bir radyoterapi ailesiyiz. Hayır, yani yapamayız, ayrılamayız.

Hiç bağırsağını düşünme abi sen. Bizim yağımız %99.8 organik hayvan sütüyle yapılıyor. Garantisi benden ağrı sızı yapmaz, ağrının sızını azaltır. Ama bu baklavayı ben kendi ellerimle yaptım. Yediğinde babama bir şey söyleme. Boynuz kulağa geçmiş diyenler oluyormuş. O yüzden zaten emeklilik kararı aldı ama çaktırmıyor diyor Mehmet. Ha bakayım. Ha bakayım çocuğum, ha bakayım. İbrahim abinin oğlu da öyle. İbrahim abi de kabul etmiyor. Alper boynuz kulağa geçti. İbrahim abiyi gördüm geçen de nasıl geçeceğimiş. O ta dünkü ok diye. Bana baksana sen. Dünkü ok diye Alper için. Ot diye, dünkü oto diye.

Yorum programı yaptı ve sosyal medyamıza yaptığı özel katkılardan dolayı. Programımıza katkı yapan sayamayacağım kadar çok sponsorlarım var. Bize en güzel dönemimizi yaşatıyorsunuz meslek hayatımızda her açıdan. Dinleyici açısından, sponsor açısından, ilgi alaka açısından çok teşekkür ederim. Biz kocaman bir TRP ailesi olduk. Birlik olduk mu, beraber olduk mu, bizim birliğimizi, beraberliğimizi hiç kimse bozamaz. Allah'tan başka, sağlığımızdan başka. Sağlığımız yerinde olsun yeter sevgili dostlar. Kapatma konuşması bu. Anladınız siz onu, gidiyorum artık. Şimdi kapatacağım, hemen giyineceğim, eczaneye gideceğim. Çıplak mısınız diyeceksiniz. Hayır, pijamalardanım. Nasıl çıplak olacağım bu soğukta? Hava resmen soğuk. Ama dışarısı 16 derece. Ya hemen pijamalarımı çıkaracağım, giyineceğim. İki tane eczacı bizim kapatıyor, kaçıyor. Gideyim bakayım. Oradaki kızcağız da biraz kınzır. Bir kız sahibi biraz kınzır canım. Ölünç hap verecek mi? Biraz aksiceli kendisi. Metiz veris duyunu. Gününe göre. Özel gününde ise vermeyebilir de. Özel günlerinde kendi çok böyle oluyor. Ay vay vay vay vay vay. Herkese de laf sokarsın bana Gürkan. Daha gideceğin zaman da laf sokuyorsun bana eczacı. Bir eczacıya laf sokmadıydın. Ona da soktun lafı. Ama öyle. Ama vallahi billahi doğru söylüyorum bak. Dur bakayım gideyim, hoş hoş konuşayım şimdi ona. Abi taferi tisinde gideyim.

bizi. 56-59-64 dakika var. Şarkı 2-2-54 hesaplıyorum. Çünkü bu şarkı bitince radyoda reklamların girmesi lazım. İnce hesaplar yapıyor. İnce hesaplar. Yani şimdi radyoya bağlanacağım. Bu şarkı biterken de reklamların başlaması gerekiyor. Ondan birazcık şimdi. 2 dakika 54 saniye bu şarkı. Saat 56-56-54 dakika var. Olmaz. Dur birazcık uzattıralım konuşmayı. Dur. 97 buldum, 97 diyelim, 97. Efendim, 97 nedir? Yapay zeka değil, Gürkan Nesinoğlu söylesin. Kendi ağzıyla söylesin. Hayalinizdeki yapıyı yükseltmek için doğru adrestesiniz. Sinap ve Semerci İnşaat. Temelden çatıya, yapı dökümünden anahtar teslimine kadar A'dan Z'ye tüm projelerinize yanınızda. Ev, apartman, mapartman, yeter ki paranız olsun. Ustalıkta ustalıkta yükselen güvenli harika yapılar. Projelerinizi yakından incelemek için Instagram'da bizi takip edin. Sinap Semerci Instagram 697 318 37 97 97. Aradığınız ustalık burada, Sinap ve Semerci İnşaat'ta sevgili dostlarım. Instagram'dan da takip edin. Gidin yakından konuşun, görüşün, anlaşın. Aynur ablam sevgiler, saygılar. Necdet abimin de ellerinden öperim. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Hoşça kalın. Dostça kalın. Yarın sabah saat 8'de canlı yayında birlikte olmak dileğiyle. Allah'a emanet olun.

0: CTH Mobilya sunar.
1: Saat 13.
2: Mobilya bizim işimiz.
3: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu, otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoydi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
4: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
5: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
4: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
5: Yeri toz dumana katarım, yolları
4: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
5: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
4: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
6: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
7: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres: Yuhannilon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
8: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

İşte efendim Matrika'nın ilk özel radyosu. Radyo sizden %9.6 frekansından tüm herkeslere sevgiler, saygılar. Saatlerimiz 1'e 8 dakika geçiyor. Çarşamba gününde de 2 saatlik birlikteliğimiz başlıyor. Saat 15'e kadar. 15'ten sonra da Martı X'e haber programı Halit abi sizlerle olacak. Bizler 2 saati paylaşacağız. Umarım 2 saati boyunca güzel vakit geçiririz. Hareketle başlayacağız. Slow bitireceğiz. Her zaman olduğu gibi. İlk şarkımıza geçmeden önce de sponsorlarımızı aktararak başlayalım. Araba sürücü kursu Autokinesi Alim. Yılların tecrübesiyle sizlere sıfırdan ehliyet alımında yardımcı olan araba sürücü kursu. Her kategori için ehliyet alınır. Yazılı sınavlar için ders verilir. Ehliyet yenilenir. Şimdi de otomatik vitesli araçlarıyla da ders verilmekte. Her saatte ulaşabileceğiniz telefon Alim 693-836-1858 numaralı telefondan araba sürücü kursu Ali'ye ulaşabilirsiniz. Yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veren Kozköy Mahallesi'nde alüminyum ustası Serkan. Evlerinize alüminyum ve kapı, pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize sineklik, pancur. Alüminyum üzerine... Evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılmaktadır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fiyat fikir sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 nol telefondan Serkan'a ulaşabilirsiniz. Ebru ile başlıyoruz. İkimiz bir fidanızı dinliyoruz. Radyo başlarında bizden yokta bulunan tüm stefemleri için geliyorum. İşleri başında bulunan tüm herkeslere kolay gelsin. Yolculuk edenlere de yolculuklar.

Ebru dinledik. İkimi Siberi Planız, Güller Açan Dalıyız'ı dinledik. Karabiberim. Serdar Ortaç'ı dinliyoruz.

Serdar Ortaç'tan dedik ki karabiberimi dinledik. Şimdi de Elmas'a dönüyoruz. Tarkan Mimikars. İkinci el. Araba satış şirketi sahibi Tarkan için gönderiyoruz. Tüm Tarkan Mimikars Tarkan ailesi için gelsin. Bizleri dinliyormuş. İskeçe'ye gidiyor. Sana dün yapacağım elma. İyi yolculuklar dileyelim Tarkan'a.

Elmas'ı dinledik. Ekrem Gültekin seslendirdi. Tarkan Mimikars için gönderdik. Şimdi de Murat Kurşun. Lirik dalı gevrektir.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,49 το κιλό. Γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια μόνο με 4,49. Ημί σκληροτυρί σε φέτες Mega Pack 300 γραμμάρια μόνο με 2,59. Παγωτό 900 ml σε διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Dixan, σκόνη 44 μεζούρες ή υγρό 48 μεζούρες μόνο με 6,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
3: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
2: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
3: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
2: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
4: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
5: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
5: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
7: Κούσο γλου με μέτα μέτ. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσο γλου με μέτα μέτ.
8: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
9: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
8: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
9: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı.
4: Benden selam söyleyin bütün aşklarıma.
10: Devam ediyoruz. Kısacık reklam aramız oldu. Yarım saatimizi geride bıraktık. Saatlerimiz sivri 35 dakika geçiyor. Gülşen'i dinliyoruz. Benden selam söyleyin bütün aşklarıma.

0: Gülşen'i seslendirdi. Benden selam söyleyin. Bütün aşklarımı iyi dinledik. Şimdi de Ay'a benzer bu güzel şarkıyı da San Siro sahibi Sinan arkadaşıma göndereyim. Kolay gelsin diyelim. San Siro parfüm kozmetik bulabileceğiniz yer. Park karşısında, belediyenin park karşısında.
1: Önerim etrafında hiç kimse fark.
0: Otopark karşısında. Aşk köşede. Etmez. Erkek parfümü, kadın parfümü. Bulabileceğiniz yer. San Siro parfümleri. Market ve bakkalınızda da bulabilirsiniz. Yetkili ve kalıcı. Duyarsın. Sağ olsun. Ayda bir parfüm veriyor.
1: En kuytu acılarda kalbim.
0: San Siro. San Siro.
1: Yolculuklarda.
0: Senin arkadaşıma gönderdik.
1: Hayal.

Mustafa, sana Allah'ın dedik ki Ay'a benzeri dinledik. Şimdi de yazacağım Deniz. Hadi hadi meleğimi dinliyoruz.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

Cem seslendirdi Seviyor isimli şarkısını dinledik. Şimdi de Hilal Altın'dan devam ediyoruz. Sarmalayı dinliyoruz.

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
1: Hiç mi beni sevmedin?
2: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları. Mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
3: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin. Gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694 86 30 829 694 70 83 362. Adresimiz Merarhias Seron 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.
4: Kısacık reklam aramız oldu. Bir saatimizi geride bıraktık. Devam ediyoruz. Yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veren Kozkoyol Mahallesi'nde alüminyum ustası Serkan. Evlerinize alüminyum kapı pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize sineklik, pancur, alüminyum üzerine sizlerin vılcım arzu isteğine göre yapılmaktadır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fikir fiyat sormak için çekinmeden arayabilirsiniz Serkan'ım. 697 35 91 462 numaralı telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Kozkoyolu Mahallesi'nde sizlere hizmet veriyorum. Yıllardır sizlerin alüminyum işlerini büyük bir titizlikle, büyük bir tecrübeyle yapmaktadır. Senin için deli olabilir. Diğer sponsorumuz da araba sürücü kursu ve AutoKenisi Alem geniş ekibi. Yılların deneyimi sizlere ehliyet alımında yardımcı olan araba sürücü kursu. Her kategori için ehliyet alınır. Küçük motosiklet, büyük motosiklet, araba, otobüs, tır. Yeter ki siz isteyin. Yazılı sınavlar için ders verilir. Her gün geniş ekibiyle sizlere hizmet veriyorum. Araba sürücü kursu, AutoKenisi Alev ekibim. Her saatte ulaşabileceğiniz telefon 693 836 1858.

Emre Altoy'u dinledik. Şimdi ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek?

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14.000 farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
2: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
3: Arda Tur, Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
4: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
3: İstanbul'dan kalkış saatleri
4: 12, 16.30 ve 22.
3: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
5: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
6: Son yarım saatimiz. Ümit, biz seni dinliyoruz. Alışamadık.

söz yetmez anlatamam ki. Ben sensiz yaşayamam ki. Canımsın

0: bu öyle.
1: Ümit ve sen seslendirdi. Seviyorum dili gibi dinledik. Şimdi de Cengiz Coşkuner. Sev Yeter'i dinliyoruz.

Cengiz Coşkuner seslendirdi. Sevgi Ter'i dinledik. Şimdi de birlikteliğimizin son şarkısı Gönül Oyunu'nu dinliyoruz. Son olarak da sponsorlarımızı aktaralım. Veda edelim. Birazdan haber programım var. Teksim Halit abi sizlerle olacak. Araba sürücü kursu Autokinesi Alim. Yılların tecrübesiyle sizlere sıfırdan ehliyet alımından yardımcı olan araba sürücü kursu. Diğer kategori için ehliyet alınır. Yazılı sınavlar için ders verilir. Şimdi de otomatik vitesli araçlarıyla da ders verilmekte. Ehliyet yenilenir. Her gün geniş ekibi, tecrübeli ekibiyle sizlerin hizmetinizde. Her saat ulaşabileceğiniz telefon Ali 693-836-1858 numaralı telefondan araba sürücü kursu Ali'ye ulaşabilirsiniz. Diğer sponsorumuz da Alüminyum Ustası Serkan. Yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veren Bozkoyol Mahallesi'nde sizlere hizmet veren alüminyum ustası Serkan. Evlerinize alüminyum kapı, pencere, balkonlarınıza korkuluk, pancur, pancurlarınıza sineklik, pencerelerinize sineklik, pancur, alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılmaktadır tüm alüminyum işlerim. Alüminyum üzerine fikir fiyat sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 numaralı telefondan Serkan'a ulaşabilirsiniz. Bugün de 2 saati paylaştık. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Şimdilik esenlikle kalın, dostça kalın.

0: Radyo City sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek hayat kurtarır. Yeniden
2: Akdeniz. Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
3: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de
4: N-Drive
3: Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
4: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolaou Zoidi 58, Komotin. Bilgi için. 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, renta, car. Gecelerin şehvetinden.
5: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
6: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
5: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz. Yeri toz dumana katarım, yolları ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz. İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
7: HS Cars.
8: Duydun mu? Duydun mu?
9: Neyi?
8: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
10: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuhannelon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin, gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694 86 30 829 694 70 83 362. Adresimiz Merarhia Seron 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.
9: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: ne unutmayı. Kayboldum kuytusunda yalnız karı.
1: Evet sevgili Radyo City dinleyicileri, Radyo City'den Artı Eksi programından, Güzel Batı Trakya'mızdan sevgiler. Sevgiler, sevgiler diyerek başlıyoruz efendim bugünkü programımıza. 20 Mayıs 2026. Bugün sevgili torunum Eymen Kurd'un da doğum günü. Daha nice yaşlar diliyorum sevgili yavrumuza. Ta dün bebekti, 20 yaşını geçti. Yani gençler çok çabuk da büyüyorlar. Biz de birazcık daha olgun genç oluyoruz. Öyle de gidiyor bu dünya. Evet, bugün yine bazılarının hoşuna gidecek, bazılarının da hoşuna gitmeyecek bir programla sizinle birlikteyiz. Yani biz burada aslında her zaman doğruları söylüyoruz. Yani bir söylediğimiz hiçbir şeyin öyle birilerini rencide etmek, birilerine diş göstermek herhangi bir konumuz değil. Sadece bizim derdimiz, şimdi burada bu da karıştı. Bizim derdimiz siz doğruları bilmeniz. Yine konu Kozlukepir Belediyesi. Şimdi diyeceksiniz, hep mi Kozlukepir Belediyesi? Evet, Kozlukepir Belediyesi. Gerçi Yasıköy Belediyesi'nde de çatlaklar var. Onlar birbirleriyle çatışıyorlar listenin içinde. Sen başkan yardımcısı olacaktın, neye oldum, ben neye olmadım. Öyle şeyler oluyor ama hizmet olarak bir basamak daha iyi Kozlukepir Belediyesi'den. Kozlukepir Belediyesi bu dönemde tamamen yok sayılacak kadar iflas etmiş bir durumda. Yani bazı kişiler belki de muhtarlık yapamayacak durumdaydı. Orayı yönetime geldiler, başkan oldular, bilmem ne oldu. Ondan sonra da bu konular çıktı. Şimdi tabi muhalefetten de bazıları işte efendim bu böyle olacakmış, olmamış. Gerçi onlar da pek birinci değil. Çünkü bunların içinde de bazı muhalefetçiler senelerden beri ötede beri de yerel meclislerde sorarlar mı, sormazlar mı adama siz ne yaptınız diye şimdiye kadar. Yani bunları da sormak lazım. Ve biz bunları hiç kimseden çekinmeden soruyoruz. Ama belediye yönetimi, bırakın başarısızlığı, başarısızlık parantez içinde ben söylemiyorum onu. Bugünlerde gene öyle bir kazan kaynıyor ki ortalık belediye dedikodusuyla dolu. Tabii bütün dedikoduları biz aktarmıyoruz. Buradan bazıları özel diye, bazıları bilmem ne. Ondan da ama bence bir belediyeyi yönetmeye talip olmuşsun. Öyle veya böyle yönetime gelmişsin. Ondan sonra ne kadar hısım akraban varsa hepsini sana oy kullananlar da dahil danışman yapmışsın. Ondan sonra da bütün başarısızlıklar seni bulmuş. En iyi şey yaptığın düğünlere bir de mevlitlere gitmek. O da hiçbir şey göstermiyor halka. Yani hiçbir faydası yok. Yani bir iş yapıp da bir gün sonra da gitsen bir yere olur. Ama şimdi tabii biz acaba kendimize öyle bir denge bulalım demiyorlar. Biliyorum, ben yine beni suçluyorlar. Güya onlar çok iyi yapmışlar işlerini de. Şimdi bir slogan var. Belediye yöneticilerinde işte az laf çok iş. Şimdi bırakın lafı, lafla hiçbir şey olmaz. İş gene sıfır. Çoku nereden buldular onu da bilemiyorum. Tarım Bakanı belediyelerle ilgili 192 milyon euro dağıtıyor. Proje yapıyorsun. İşte bir sürü geçitler yapıyorlar, işte kanallar yapıyorlar, sulama sistemi kuruyorlar, bir sürü. Bunlar tarımla ilgili. Tüm belediyelerde Şapçı Belediyesi gibi, orası da dağınık bir belediye bilirdik evvelden ama Şapçı Belediyesi iki tane proje geçiriyor. Tek proje geçiremeyen Kozlukepir Belediyesi. Ama projeleri ondan bundan kurt savaşına gireceğine bana oy atmadılar, şey atmadılar. 15 sene olmuş seçimler biteli. Hala da dertleri kim oy attı, kim oy atmadı. Onlarla uğraşmaktan hiçbir proje geçmiyor. Kozlukepir ve Kozlukepir Belediyesi'ne Sirkeli merkezli. Ya yazık değil mi? Yani bunlar herkes biliyor projeyle. Kaç proje geçirdi Sayın Belediye Başkanı? Hiçbir tane şimdiye kadar. Rıdvan Ahmet'in yaptığı 5-6 projede fotoğraf çıktı ve de kendini sanki bilmem ne yapmış gibi gösterdi. Yani bir fotoğraf çıkmakla, bir slogan atmakla belediye yürümüyor. Yürümüyor. Yani bunun ıvırı zıvırı yok. Şimdi hadi başkan bilmem ne. Başkan anlamıyor. Onun grubunda olan başka yöneticiler de mi anlamıyor? Onlar da aynı. Tas aynı hamam. Onlar da ha ha ha uhuhu. Hiçbir şey olmuyor. Hiç mi bir akıllı insan yok bu şeyde, işte desin birazcık çalışalım diye. Ne diyeceğiz şimdi gelecek seçimlerde? Erdem Hüseyin birinci mi diyeceğiz? Yoksa ikinci, beşinci, on ikinci mi diyeceğiz? Yani bunları da o zamana kadar bakalım daha kaç tane gaf olacak. Çünkü geçen dönem Yasuköy Belediyesi'nin akıbetine gidiyor yavaş yavaş Kozlukepir Belediyesi. Bundan haberi var mı oradaki yöneticilerin? Yani bir Radyo City'ye doğruyu söyledi diye öyle düşmanlık tarslamakla bu iş olmayacak sevgili kardeşlerim. Gelin biz bulunmayan Hint kumaşı da değiliz. Çok uzaklarda da değiliz. Gelin bana beni ikna edin, bu böyle değildi, böyleydi diye. Yani bunu ben ille bayrak kaldıracak değilim. İlle de siz benim dediğim gibi diye. Ben gerekirse çok iyi yapsınlar bazı işleri, kalkar buradan bu mikrofondan özür de dilerim. Niye yani, yaptığım yok mu? Çok defa var. Ondan ille de çok fazla kati düşüncelerim yok. İdeolojim de her zaman muhalefetten yana değil. Yani nasılsa öyle durumlar. Evet. Şimdi bu konuyla ilgili isterseniz benden usandıysanız beni dinlemeye, bir de Rıdvan Ahmet'i arayalım. Bakalım o neler söyleyecek o işin içinde. Yani derler ya, gelen gideni aratırmış diye. Aynı öyle oldu Kozlukepir Belediyesi'nde de. Vallahi yani sistemi basıyorlar Kozlukepirlilerde, Sirkelilerde. Ama sistemle olmaz, akıllıca oy kullanmak gerekiyor. budur durum. Sonra da bu internette yazılanlara da bir bakacağız. Bakalım orada neler olacak. Evet. Arıyoruz Rıdvan Ahmet'i. Kendine ulaşırız inşallah. Evet, ulaştık zaten. Evet, Radyo City'ye hoş geldin sevgili Rıdvan.
2: Hoş bulduk Ahmet abi. İyi günler. Halit abi, iyi günler herkese.
1: Sağ olun. Şimdi gene bir kazan kaynıyor. Satıköy'de Halil'in demesi gibi kaynıyor, kazan kaynıyor. Yani belediyede ne bileyim bir iyi haber göremedik şimdiye kadar. Sadece bir iki kişinin, yönetimden bir iki kişinin çok iş az laf sloganından başka. Şimdi bugünlerde ne oldu yine? Bayağıca internet kaynıyor yine.
2: Evet evet Halit abi, şimdi aslında nereden tutmalı onu da pek
1: işte nereden tutacak,
2: neresinden tutulsa iş.
1: Evet.
2: Şu kazan konusuna biraz açıklık getirmek lazım. Bölgede kazanlar da çok. Yani suni kazan kaynatanlar da, gerçek kazan kaynatanlar da, ama kazanlar hakikaten kaynıyor. Aday
1: kazan çıkıyor. Kazan da bayağı var. Odun bilmiyorum bulabilecekler mi sonunda?
2: Yani şimdi öncelikle hayırlı olsun. Tabii adaylar var. Yönetim başarısız oldukça adaylar çoğalıyor gibi sanki.
1: Evet.
2: Ama biz tabii işin özünle ilgilenmemiz lazım. Yani lafla değil de, hani laf üretmek değil de, yapılan gerçek işlerle, gerçek verilere bakaraktan konuşmak lazım. Bugüne kadar yaptığımız gibi tabii. Bugüne kadar da hiçbir şekilde elde belge yokken veya herhangi bir olay yokken kimseyi nevi kötülemek, nevi çalışmalarına kötü demek,
1: evet,
2: veya iyi çalışmıyor demek zor. Yani bu bir karnesi vardır insanın. Bu seçilmiş arkadaşlarında bir karnesi olacak. Bunlar da belediye bütçesine yaptıkları katkılarla, yaptıkları projelerle, devletin verdiği paraların, her yıl verdiği normal paraların üzerine getirdikleri ekstra projelerle bunlar insan puanlandırılacak. Bunlara göre değerlendirme olacak halkın nezdinde de. Nitekim bu kazan kaynıyor deyince bizim de işte dün de bilmiyorum takip etmişsiniz, açıklamalarımız oldu.
1: Evet.
2: Devlet kanadı da, bakanlıklar da lafa bakmıyorlar. Lafa puan vermiyorlar. Lafla işte peynir gemisi yürümez.
1: Evet.
2: Ne yapıyorlar Halit abi? Bütün belediyeler haliyle, bütün her zaman olduğu gibi projelerde devlet bir proje açtığı zaman yarışa giriyorlar. İşte 330 civarında bir belediye Yunanistan çapında da her bir programa ekip arkadaşlarıyla, işte projeleriyle bir yarışa giriyorlar ve bu projeler maalesef devlet herkese veremiyor. Yani bu en son dün duyurduğumuz işte 194 milyon euroluk tarım arazilerine giden toprak yolların asfaltlanmasıyla alakalı bir program vardı. Bunları değerlendirmek için belediyeler de birçok proje verdiler.
1: Evet.
2: Ama bunlar ne yapıldı Halit abi? Bunlar puanlama usulüyle, nasıl diyoruz, seçte gerçeklere bakmak lazım, önüne proje yaymak lazım. Ve puanlama usulüyle değerlendirildi ve 325 tane yaklaşık Yunanistan çapında proje verildi. 194 milyon euro.
1: Evet.
2: Bizim belediyemiz de projeler hazırladı. Doğrusunu söylemek gerekirse ben bu projelerin yapılma aşamasında iyi niyetli olarak başkanımıza dedim ki bir iki tanesinin uygun yer olmadığını, bunu bakanlıkların kesebileceğini, yani hatta değerlendirmeyebileceklerini bile, yani bu programın 3 milyon euro başvurulacaksa olabilecek yerlere, bakanlığın öngördüğü veya daha çok puan getirecek yerlere başvurulması gerektiğini birebir de kendisine ben ilettim. Fakat işte bakanla konuşulduğunu, bu sıkıntı olmayacağını söylediler ve bildikleri gibi yaptılar. Nitekim işin sonuna geldiğimizde Halit abi, bu 4 tane projemizin 3 tanesi hiç değerlendirmeye tabi tutulmadan iptal oldu.
1: Baştan elendi yani.
2: Baştan elendi Halit abi. Evet. Yani aldığı puanlar iyi olsa bile kriterlere uygun olmadığı için, yanlış bölge, yanlış alan, yanlış yol seçildiği için otomatikmen iptal oldular. Bunlardan sadece bir tanesi Basırköy'deki, o da sebebini bilmediğim düşük puan aldı. Yani 60 puanlarda aldı. bu programa giren en düşük puan 70'ti.
1: Evet.
2: 325 tane proje onaylandı. Eğer 150 tane daha üstüne onaylansaydı bizim bu da girecekti. Ama 4 taneden 3 tanesi. Sonuç olarak Halit abi, ben dün yazımın başında da dedim ki bu projeler duyurulurken büyük reklam yapıldı. Az laf çok iş dendi.
1: Tabii.
2: Ben de haliyle işi ters çevirdim. Çok laf az iş diyerekten bunu duyurduk.
1: Evet.
2: Dolayısıyla belediyemiz ekstra bir kaynaktan bu dönem için mahrum oldu. Bununla alakalı diğer belediyelerin, Şapçı Belediyesi aldı, Mustafa Çoba aldı. Bunların gerisinde kaldık. Eskiden onlar bize bakıyordu. Şimdi olay bölgemizde maalesef biz onlara bakar olduk.
1: Tersine.
2: Ve bu projeleri alamadık. O yüzden daha dikkatli olmak lazım. Projeleri üretirken hakikaten laf yapmamak lazım. Biraz da kulak vermek lazım. Tecrübeli insanları dinlemek lazım. Oyu alacağım, söz verdim değil de en büyük projeyi nereye yapabiliriz? En çok puan nereden alırız? En iyi hizmet nereye gider? En çok hangi tarlalar faydalanabilir? Mesela ben örnek vereyim. Hebilköy'e yapılacak. Oralar başka bir bölge. Oralara bu program, başka bir programa girmesi lazımdı bunun.
1: Evet.
2: Hebilköy'e yapılacak olanı ben özellikle söyledim. Kurcalı köyünde vardı. Kurcalı'da tarla yolları vardı. Bir önceki bizim rahmetli muhtar abimiz vardı, biliyorsunuz vefat etti.
1: Evet.
2: Onunla beraber bugünlerin projesini yapmıştık biz. O yolu belirlemiştik. Hangi yolu yapacağız, hangisini yapacağız diye. Fakat en çok tarlanın olduğu, en çok nüfusun olduğu, en çok hizmet görecek yollar yerine olmayacak. Başka programlara girecek. Tabii hepsi olsun ama başka programlara girecek yerler bu programa girdi. Dolayısıyla belediyemizin en kötü ihtimali 2 milyon parasından oldu. Ekstra bir paradan oldu.
1: Evet. Peki şimdiye kadar bir iki yerde biz başkanın resim çıktığını gördük. İşte mesela bir Domruköy altı yolu, bir tane Büyük Sirkeli'de dere temizleme, periferyanın Eşekdere'de dağıttığı lastikler. Yani bunların içinde, bunların yeni yönetimin tuzu var mı hiçbir çorbada?
2: Şöyle Küçük Sirkeli'deki olaya değineyim. Küçük Sirkeli'de bizim zamanımızda olan büyük taşkınlıklardan yolların altının yenmesi, çökmelerinden dolayı eyalet tarafından proje başlatıldıydı. Bunun ihalesi yapıldı. Yapım aşaması şimdiki yönetim zamanına geldi. Bunun belediyeyle hiçbir alakası yok.
1: Evet.
2: Onun haricinde Domruköy yolu da zannediyorum şimdi eyaletle belediye çalışıyor ortak. Orada zannediyorum buradaki belediyemiz yaptı projeyi. Eyaletten ödenek oldu. İkisi beraber bu projeyi yürüttüler.
1: Evet.
2: O bizim zamanımızdan değildi oradaki proje.
1: Ha, daha sonra oldu yani.
2: Evet, daha
1: bak
2: sonra
1: gördün mü bir de proje yapmışlar.
2: Şunu söyleyelim. Son Omurluköy'e yapılan 400 metrelik işte 200 bin küsür euroluk bir proje asfalt atıldı. O da daha önce bizim Domruköy Basırköy'ü birleştiren tarla yolların bu dediğimiz programı almıştık. Biz tarla yollarının asfaltlanması, bir de Kozlukepir'e yapılan aynı projeydi. İki yere bölmüştük. Sirkeli bölgesi, Kozlukepir bölgesi. O projeden olduğu için, bu proje yapıldığı için zannediyorum bakanlıktan bir para arttı. Yapılan indirimlerden dolayı ihalelerde. O parayı da belediyelere duyurdular. Sadece bizimkine değil. Dediler ki bu kadar para var. Siz de bir yolu gösterin, orasını yapın. Böylelikle de eğer bu projeler olmasaydı Omurluköy yolu da olmayacaktı. Yani buna bağlı olarak para gönderildi ve o şekilde yapıldı. Son güncel olarak ondan bahsetmek isterim.
1: Evet, evet. Şimdi sen tabii bu işleri şey biliyorsun. Bir belediye başkanı danışmanlarla yardımlaşma içinde olması mı daha iyi, yoksa danışmanı saymayıp sadece para almak için öyle danışman alınması, çünkü öyle söyleniyor son zamanda. İşte ona oy kullananlar var birinci sırada, bir de akrabalar var, damatlar falan. Yani bunlar mı yani danışmanın önemi nedir bu belediyecilikte?
2: Şimdi Halit abi, öncelikle şunu çok çok önemli bizim bölgemiz için. Yani ben ne dersem veya ne istersem veya şunu dinlemezsem yaparım diyorsan çok yanlışlar olur. Önce istişare Halit abi.
1: Evet.
2: Ben bu yönetimde açık söylemek gerekirse istişare görmüyorum. Yani bizim dönemimizden örnek vereyim. Biz her yıl iktidar muhalefet bütün muhtarlarla ayrı ayrı istişare toplantıları yapardık. Derdik ki bu dönem biz sizin köyünüzde ne yaptık, ne yapamadık, ne beklerdiniz, biz niye yapamadık veya ne zaman yapabileceğiz şekilde hem talepleri hem yapılanları değerlendirme fırsatı bulurduk her yıl. Kendi meclis üyelerimizle bunları bu veri tabanını oluşturduktan sonra kendi meclis üyelerimizle istişare edip kararlar verdik. Eğer bu kararlar olmazsa daha sonra ben şimdi yemeğin nasıl piştiğini size sıradan tutuyorum. Yani evet. Bu istişareler problemlerin öğrenmenizde çok büyük katkı sağlardı. Bu muhtarlarımızı dinlemek, bölge insanını dinlemek çok büyük katkı sağlardı. Bunları çözüm bulmakta sizin seçeceğiniz danışman, sizin çalıştığınız mühendis arkadaşlar da çözüm bulmaktan geçerdi. Yani şöyle danışman bizim zamanımızda bizim şimdiki belediye çok şanslı aslında. Bir tane tehniki presiye kurulu değildi bizde. Bir evet. tane mühendis vardı sadece mek.
1: Evet.
2: Yani biz Gümülcine Belediyesi'nden imza almaya giderdik yani projeler için. Getirdiğimiz noktada bir tehniki presiye kuruldu ve hiçbir belediyeye bağlı kalmadık. Ama devlet öyle güzel kanunlar çıkardı ki o zaman dedi ki danışmanlarınız yetersiz var. Yunanistan genelinde tabii bu. Dediler ki danışman arkadaşlarda da teknik danışman arkadaşlarda da projelere imza atma yetkisi verdi. Dolayısıyla evet. Danışman arkadaşları da biz mimar mühendis olarak seçtik. Dolayısıyla bu tabii ki ta ki genel sekretere kadar. Evet. Bütün arkadaşlarımız böyle bir kadro oluştuğu zaman dolayısıyla zaten belediyelerde projeler öngörülüyordu. Projeleri anlama, kavrama, yapma yeteneğine sahip olduk hatta ve çok hızlı bir şekilde ilerlemeye başladık. Ve şöyle bir örnek vereyim. Sizi hatta davet etmiştik. Antonio Strechis programları vardı. Dediler ki bize her belediye işte 7-8 milyonluk bir başvuru yapabilecek COVID öncesiydi. Biz Halit abi bu ekip arkadaşlarla, danışman arkadaşlarla, dışarıdaki mühendislerle 15 milyon euroluk program hazırladık. Söyle şunu, proje hazırladık. Fakat evet. COVID girdikten sonra bunları maalesef 3'üne 5'ine onay alabildik. Devlet oradaki paraları otomatik menşe sağlık alanlarına falan aktardı. Şöyle diyelim, bu projeler, hadi proje yapılmıyor, yapılamıyor şu anda ama o kadar projeler var ki ellerinde şu andaki yönetimin. Bunları değerlendirseler yani şu ana kadar değerlendirilenler ihalesi olmuş bitmiş hazır olanlar.
1: Ay, askıda olanlardan hiçbir başarı yok yani.
2: Bir başvuru yok, bir sonuç yok, bir programdan şunu aldık yok. Oh, yani evet. Belki en azından bir 5-6 milyon euroluk en az diyorum bak yani 6-7-8 milyon euroluk bir proje kenarda duruyor. 10 milyon da olabilir bu. Yani bu bunlar hala hiçbir onay alınmadı. Belki program çıkmadı ama bir tanesi de çıkmaz.
1: Yani
2: dolayısıyla yani evet. Bunu şöyle diyelim yani bir Kurcalı köyünün dere ıslahı 3,5 milyon euro civarında. Yani sadece bir tanesini söylüyorum. Yani Domruköy kapalı spor salonunun çevresinin düzenlenmesi, yürüyüş alanlarının olması, açık hava tiyatrolarının olması, aynı yerde araba parklarının, mangal yerlerinin olması 2 milyon euro bir proje. Hali hazırda bekliyor. Medikos yani, meydanı evet. düzenleme projesi başvuruldu o zaman onay alınmadı hazırda duruyor. Omurluköy içme suyu hazırda duruyor. Kozlukepir deposu değişmesi ana boru hatlarının işte Taşkınlar, Payamlar, Üçgazlar köylerine falan bu proje onay aldı hazırda duruyor. Ya bunlardan hiçbir tanesi değerlendirilmedi şu ana kadar.
1: Evet. Demek
2: hatta
1: ki
2: geçen gün evet. kulağıma geldi bizim köy muhtarımızla konuşmamızda ya böyle köyün ben bahsediyordum Kozlukepir'in işte şu projesi var falan diye maalesef üzülerek başkan demiş ki yani ben o böyle bir proje elimizde yok.
1: Yani projenin olup olmadığını bile bilmiyorlar.
2: Üzülerekten söylüyorum bunu ben şahsen bizim muhtarımızla olan ondan sonra ben onaylanmış projeleri bir bir kendisine verdim. Eğer başka zaman olursa bak ki muhalefetteydi o zaman şimdiki başkanımız. O zaman beraber onaylamıştık bunları. Oylamıştık, kabul edilmişti.
1: Evet.
2: Yani evet. bunlar hiçbir şey uğraş... Bir çamlık projesi var Kozlukepir'in. Baştan aşağı yenilenmesi, piknik alanları, yürüyüş alanları, spor malzemeleri, aletleri, spor yapılması için çocuk oyuncaklarının girmesi gibi bir çamlık, kozlu kepir çamlıktaki duruyor kenarda.
1: Evet.
2: Ne bir başvuru ne de bir, yani korkuyorum ki bunlar 2028'e kadar
1: dağılacaklar tamamen. Tamamen yani dağılacaklar.
2: Evet. Bunların yani şimdi ne diyoruz, hani çalışma, bir kişinin, bir ekibin, bir yönetimin çalışmadığını göstermek için elde verilerin olması lazım. Ben oraya buraya değil, bu verilere göre, bu projelerin hayata geçmemesine göre, bu projelerin alınamamasına, iptal edilmelerine göre konuşuyorum. Yani eldeki verilere göre hareket ediyor, buna göre konuşuyorum. Ha, tabii ki onların kendilerine sorursanız çalışıyorlar. İşte şuradaki hendek tıkanıyor, oradaki çöpler toplanıyor. Şuradaki çocuk parkının kapısı tamir ediliyor. Geçen gün ya üzülerek Kozlukepir Belediyesi'nin bir haberine şahit oldum. Çocuk parklarını işte uygun hale getiriyoruz. Bir boyama yapılmış.
1: Evet. Gıngıraşçı bir de söyle.
2: Bile belli olmuyor boyamanın yapıldığı.
1: Gıngıraş.
2: İşte uygunluk alması için çalışmalar. Ya arkadaş yapmayın. Kozlukepir Belediyesi'ne yakışmıyor. Kozlukepir çöpünü toplamak, belediyenin oradaki çöpleri toplamak yakışmıyor haber olarak vermek.
1: Evet.
2: Yakışmıyor bunları haber olarak vermek. Yakıştıramıyorum şimdiki yönetime, genç arkadaşlara. Çok çok daha aktif olmaları lazım. Yani belki iyi niyetli olarak çalışıyorlar belki, ama bizim zamanımızdaki o Covid zorlukları yok şu anda Halit abi. Bizim zamanımızda 1,5 milyon taktika gelir varken şu anda 3 milyon gönderiyorlar belediyelere. İki katına çıkmış durumda bunlar.
1: Evet.
2: Ve buna rağmen bizim zamanımızda yapılan işlerin onda bir olmuyor. 41 tane çocuk parkı yapmıştık Halit abi. Sıfırdan. Bir tanesini boyayıp reklam diye satılıyor şu anda.
1: Evet.
2: Olmuyor, yakışmıyor yani yönetime. Hiç yakışmıyor bunlar.
1: Evet.
2: Bunları söylemek ve eleştirmek zorundayız. Hiç kimseye karalama atmak veya yalan söylemek gibi durumum yok. Bunların hepsi mevcut. Projeleri de mevcut. Yalan söylüyorsak buradayız. Çıksınlar desinler ki bunu atıyorsun sen ya. Ama bunlar elde varken de konuşmamız lazım. Bugüne kadar işte bir yıl dedik, öğrenecekler ikinci yıl, işte şunu olacak üçüncü yıl. Üç yıl geçiyor neredeyse. İnsan evet. Bu yapılan bir de ne olsun, bir arkadaşımın biri bugünlerde bugün geldi dedi ki biz senin ya ne istiyorsun sen daha dedi. Senin projeleri bitirdik biz.
1: Bitirdik. Evet.
2: Ya Allah aşkına sen benim projeleri ne demek bitirmemek, bunu onaylanmış. Mecbur bitecek bunlar ya. Sen oraya kimi koysan bitirecek bunları. Bunların belediye başkanıyla alakası yok.
1: Evet.
2: Onaylanmış. Mecbur bitecek bunlar ya. Sen oraya kimi koysan bitirecek bunları. Bunların belediye başkanı

0: halı sahalar yaptık. Kapalı spor salonunu baştan aşağı yeniledik. Ya basket voley sahaları yaptık. Ya hiçbir tane yok ortalıkta. Bir tane ya. Bir tane proje ver işte ya. Elektriklerini bağlayamadılar Halit abi.
1: Evet.
0: Elektrikleri bağlanmadı Basırköy'ün.
1: O kadar başarısız yani.
0: Yani niye Basırköy'ün dedi. Burada Sinan arkadaşıma da selam gönderiyorum Basırköy'den. Niye sen bunların elektriklerini yapmadın dedi. Bize bıraktın. Ya arkadaş, bunların elektrikleri ihaleyle 50 bin euroya oluyorsa kendimiz dışarıdan alıp da 10 bin euroya yapıyoruz. Ondan yapmadım ya.
1: Evet.
0: Hepsini biz böyle yaptık zaten. Çocuk parklarında böyle yaptık. Ne kadar minimuma çıkarıyorsak o kadar yaptık bu işi yani. O öyle de yapılması lazım. Ama bugün geldiğimiz bu noktada üzülerek ya 5,5 milyon euro para aktardı 2025 yılından 2026 yılına belediye.
1: Evet. Peki bu Karacalgün'ün bir tane dillere destek olan bir su meselesi vardı. O çözüldü mü?
0: Karacalgün'ün suyunu en güzeli muhtar arkadaşla konuşun. Oradaki olayı son güncellemeleri bilmiyorum Halit abi ne yaptılar. Bir iki bir çalışma oldu oralarda ama en güzeli o köyün muhtarı size izah edecektir onu.
1: Ha, evet, evet. Peki Rıdvan, şimdi seni bulmuşken bir iki sorum var. Belediyenin özel gelirleri de var bu pervanelerden falan.
0: Evet.
1: Bu pervanelerden bu parayı almak için doğrudan belediyeye geliyor bu para yoksa proje mi üretmen lazım?
0: Hiçbir proje üretilmeden bunların tarihleri var, belli tarihlerde gönderiyorlar halde. Hiç proje yapmanıza gerek yok. O belediyenin tamamen bir hakkı. Devlet evet. tarafından verilmiş bir pososto bir yüzde olarak işte %1, %2 bu bölgemizde bulunan pervanelerin gelirlerinin %1'i mi 1,5'u mu bizim belediyemize gelir.
1: Bu da demek ki para sıkıntısı yok o kadar fazla. Demek
0: ya
1: ki.
0: Halit abi diyorum ki 25 yılından 26 yılına 5,5 milyon euro para aktardı belediye. Ne demek bu? Evet, 2025 işte. Yılında işte 1 milyon borcun olsa 1,5 tamam kullan borcunu ama ya 3 milyon parayı niye kullanmıyorsun arkadaş? Bu ve deniyor ki duyuyorum kulağıma geliyor Halit abi zaten bekliyordum. Ya biz para biriktirdik bak siz borçlu bıraktınız biz para biriktirdik.
1: Ya, evet,
0: ya Allah aşkına
1: evet.
0: 50 milyon parası olan bir belediye benim köyümde, köylerimde benim Kardere'mde insanlar yollardan gidemiyorsa 100 milyon olsa ne olur Halit abi?
1: Tabii tabii.
0: 100 milyon olsa çocuklarımız bizim burada... Bakın sosyal etkinlikler oldu. Açık hava sinemaları düzenlendi. Kapalı sinemalar oldu. Karacaoğlan'da sinema başladı. Çocuklara bin türlü etkinlikler oldu. Hiçbiri yok Halit abi. 100 milyon euro olsa bu çocuklar bunlardan faydalanamadıktan sonra bir uçurtma uçuramadıktan sonra bir çocuk şenliği olmadıktan sonra ben ne yapayım bu 50-100 milyon euro Halit abi?
1: Tabii.
0: Bu belediyelere bu paraları belediye başkanları yönetimler kullansın diye veriliyor. Hatta ve hatta fazla kullanılıyorsa üstüne bu belediye batmasın diye para veriliyor Halit abi.
1: Yani o kadar kolaylıklar
0: ya
1: da var.
0: Tabii ki biz geçtiğimiz dönemde o kadar hızlı çalışıyorsunuz ki belediyemiz bu aldığı projeleri hızlıca bitiriyor ve dolayısıyla bunun parası devletten gecikince borçlu duruma düşüyorsunuz. Bu borçlu falan filan da ayakları buydu yani işte belediyeyi borçlu bırakıldı. Hayır ya belediyeyi bir euro borçlandıramazsınız eğer içeride kaynak yoksa.
1: Evet.
0: Ama hızlı çalışıyorsanız biz o hızlı çalışmadan borç gösterdik. 1,5 milyon euro devlet bize batmayalım diye para verdi. Bu devlet Yunanistan'ı batırmadılar. Halit abi 300 milyar verdiler. Kaç milyar verdiler?
1: Evet.
0: Yunanistan da belediyeleri batırmaz. Ama çalışacak yönetim, sonuna kadar çalışacak yönetim lazım. Bu kaynakları kullanmak marifet. Kullanmamak marifet değil. Bakın çok önemli burası. Kullanmamayı, kaynak olmayı marifet gibi gösterecekler.
1: Evet. Evet.
0: Ya bu projeler yoksa, bu insanlar zor durumdaysa, bu sularda sıkıntı varsa, bu kaynağın ne anlamı var? Bunun eğer yoksa problem. Tamam para yoksa kimse bir şey diyemez zaten ya kaynak bu kadardı ama Allah aşkına 5,5 milyon aktarılmasın. Öyle korkuyorum ki bu 5,5 milyon 6-7 milyonları bulacak önümüzdeki yıl.
1: Böyle giderse
0: yani
1: bulacak.
0: Bunun değerlendirilmesi lazım. Para yok, hiçbir şekilde mazeret olamaz şu andaki yönetime. Bizim bir önceki yönetime gelen paranın iki katı hiç proje yapmadan geliyor Halit abi. Hiç proje yapmadan.
1: Evet. Yani
0: bu kadar söyleyelim. Yani bu kadar yani rakamlarla kafa karıştırmayalım ama o dönem zor dönemlerin bitti. Şimdiki dönemler var. Şimdiki dönemler çok rahat dönemler.
1: Peki bu yönetimin en iyi yaptığı bölüm reklam bölümü mü? Onu da yapabiliyorlar mı?
0: Şimdi

0: Ben daha çok böyle havadan şeyleri konuşmasını sevmiyorum Halit abi. Yani sosyal medyadan işte abartma, kabartma, köpürtme olaylarına pek girmedim. Girmem, yapılanlardan da anlamam. Ben Halit abi proje konuşurum. Yapılan projeleri, yapılamayanları, iptal olanları, gerçekleri konuşmak çok hoşuma gidiyor. Oradan öte bunun da kararını halk versin yani. Ama bu bir yere kadar gider Halit abi. Bu
1: Evet.
0: sosyal medya, işte belediyeciliği bir yere kadar gider. Bir yerde
1: Tamam.
0: çaf durur, daha da kötü olur işler.
1: Evet. Yani tabii biz işin takipçisi olacağız. Bakalım inşallah düzelirler ama hiç sanmam. Zaten seçimler geliyor yavaş yavaş.
0: Biz buralardayız Halit abi, seçimler de geliyor. Eğer başarısız böyle devam ederlerse biz hiçbir yere gitmedik, buralardayız.
1: Evet.
0: Tekrar elimizi taşın altına koymaya hazırız.
1: Evet. Ben teşekkür ediyorum. Tabii konuşacak çok şeyimiz var daha da bir başka zaman da
0: Evet.
1: burada birlikte bu konuları şey yaparız. Yani inşallah derler biz ay neye bakarlar yani sadece bize kızmazlar bunları doğruları konuşuyoruz diye. İnşallah bakarlar aynaya ve de düzelmeye çalışırlar yani.
0: Şöyle Halit abi, yaz geldi. Başkanımız çocuk şenliklerine gidiyor. Yassıköy'e gitti. İnşallah bizimkilerine gelmiyordu. O zaman biz demek ki gelmesi
1: Evet.
0: lazım. O zaman bizimki gelmediği için
1: Yok,
0: diyorum,
1: bu son
0: görmedim.
1: zamanda mevlid ve düğünlere oradan öğrendi şimdi
0: Ya
1: gelir.
0: onlara zaten herkes gidecek Halit abi. Ben de
1: Evet.
0: gidecektim. Yani insanlar davet ediyorlar. Onları kırmak olmaz. Onlarla bir siyasetçi yargılamamak gerekir ama şu sosyal etkinlikler bizim bütçemize girdi. Ufak bir meblağ girdi. Ya şu çocuklarımız artık birazcık başka yerlere gitmesinler. Biz örnek alınıyorduk. Başka Gümülcine Belediyesi, Yassıköy Belediyesi, Mustafaçoğlu Belediyesi bize geliyordu. Çapçı
1: Evet.
0: zaten bizdeydi etkinliklerde. Bir
1: Evet.
0: proje üretmeleri lazım. Tamam, hadi bizim devamımız yapmak istemeyebilirler. İşte uçurtma şenliği falan, ama bu çocuklarımıza bir şeyler katmamız lazım. Yani çok büyük meblağlar değil, 5-10 bin eurolarla çok şeyler yapılabiliyor. O yüzden en azından bu noktalara da eğilmeleri lazım. Köylerden ben tavsiye ediyorum. Köylerden çok büyük tepkiler alıyoruz. Çok arayanlar var. Artık daha çok köylerin yollarıyla alakalı, geçemiyorlar, gidemiyorlar işte. Fotoğraflarla köyler aynı şeyi konuşmuyor Halit abi.
1: Evet.
0: Fotoğraflarla bir bakıyorsunuz, 2 günlük bir yol temizliği, işte şu köyün yolları yapıldı. Halbuki bir yol yapılık. O köyün yolları değil, o köyün bir yolu yapılık ama algı olarak işte sanki bütün köyün yolları bitirip arkasından arıyorsun, haberi görünüyor. Yok ya diyorlar, işte bir yol oldu. Ama bunlar ne demişler? Yalancının mumu yastığa kadar yanar. Başı ağrır yönetimin bu işler.
1: Evet. Siz peki Tebile söyledikleri zaman size de kızıyorlar mı bana kızdıkları gibi?
0: Valla Halit abi, yani herkese de saygı göstermek lazım. Bize de kızan var. Normaldir yani bunlar. Ama kızacaklar diye de doğruyu da söylemekten vazgeçmek olmaz Halit abi.
1: Evet tabii.
0: Neyse, o yani kızabilir, eleştirir. Biz gene dikkat ederseniz bak, çok seviyeli eleştiri yapıyoruz. Hiçbir şekilde ottan eleştiriler, ottan şey, pislikler atmıyoruz.
1: Evet.
0: Yani hiçbir şekilde çukur siyaseti yapmıyoruz. O zamanlar çukurların içine fotoğraf girip de çektirenler bugün piyasada yok. Şu anda ses çıkmıyor hiçbirinden.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Kayboldular yani.
0: Yani çukur siyaset, ama biz böyle çukurların içine inmedik, inmeyeceğiz. Ama büyük projeleri de söyledik, söyleyeceğiz Halit abi.
1: Evet. Evet, çok teşekkür ediyorum
0: Ben teşekkür
1: bize
0: ederim.
1: verdiğiniz bu bilgiler için.
0: Ben teşekkür ederim. Herkese
1: Sağ ol.
0: selamlar Halit abi.
1: Sağ ol.
0: Görüşmek üzere.
1: Sağ ol. Görüşmek üzere. Evet, yani aslında Rıdvan Ahmet doğruları söylüyor. Yani bu kadar proje bıraktım, onaylanık projeleri yürütemiyorsunuz. Laf ebeliğine gelince de birincisiniz. Benim için bir sürü şeyler konuşuyorlar, bir sürü şey. Şimdi tabii ben her zaman benim düşmanım değil bir defa. Kozlukepir Belediyesi yönetimi de başkanı da değil düşmanım. Kardeşlerim benim hepsi. Ama olan bir şeyi de şimdi Radyo City başkan baştan da problemliydi bizimle. Yani olabilir. Yani herkes yıldızı barışmaz herkesle. Ama sen lazım her şeyde birinci olman, hiçbir yerini eleştirecek kimse bulunmasın. O zaman amenna. Her yerin hata dolu, her gün bir gaf yapıyorsun, her gün birileri bir şeyler söylüyor. Şimdi ben kalkarsam bu arada basını, kaç tane basın Kozikebir Belediyesi için bir şeyler yazıyor diye sayabilirim. 5 tane, 6 tane, 7 tane. Tabii bunlar düzelmeyecek şeyler değil. İnşallah yarın Erdem Hüseyin başlar iyi çalışmaya. Evvela o danışmanlarını, akrabaları çıkarır. Akrabalara aylıkları cepten versin. Yani devletin şeyiyle geri kalan işler aksıyor. Ben danışmanlarla da bir düşmanlığım yok. Onlar da bizim kardeşlerimiz. Zaten 3 kişi kalmışık bu arada. Ona bir tekme, buna bu yumruk. Onu yapmayacağız ama olan hataları da söylemeden de edemeyeceğiz. Şimdi bu 2-2-4, bunun da altını çizmek lazım. İşlerinde çok iyi çocuklar var. İyi niyetli, gerçi bizim azınlıkta yerel yönetim veya yönetim olanlarda iyi niyet olan çok kişi var. Hepsi iyi niyetli. Ama herkes iyidir. Aksini ispat edene kadar bu böyle. Şimdi biz dersek işte belediye denk çalışmadı, olmadı diye. Yani olmadı demek bir şey olduktan sonra demiyoruz. Olmadıktan sonra söylüyoruz bunu. Yani bir adama bir kürek vermişler. Bir oda altın dolu. Gir demişler, bu kürekle ne kadar altın alabilirsen hepsi senin. Adam öyle bakmış, böyle bakmış, ben bu odayı bütün götürebilir miyim? Küreği bir tersine sokmuş şey yaparken altından içine. Bir tane kalmış, o da titremiş, eli o da düşmüş. Bir kuruş, bir tane altın alamamış. Şimdi bu belediyecilik de böyle. Yani bizim 2004'ten beri bu yayındayız biz. 2004'ten beri bu konularla hep uğraşıyoruz, hep uğraştık. Neler neler neler. Mesela bir gün Hemetli Belediyesi'nde bir belediye arabası varmış. Onun da tabelaları 2'de bir daha halla işi olurdu o zamanlar işler. Tabelası bir gün var, sonraki gün yok. Almışlar, orada çalışanlar gelmişler. Buraya gümürcüne pavyon aramaya, affedersiniz. Belediyenin arabasından. Biz bunu haber aldık. Bazen de bize kuşlar da haber veriyorlar. Böyle oluyor bu Sirkeli Belediyesi ile de. Şimdi ben bir açık ilan etsem var mı konuşacak diye 15 kişi şey yapacak. Fazla da, çok fazla rencide etmek, rencide değil de çok fazla da üstüne gitmek istemiyorum. Belki düzelir belediye yönetimi. Yani ondan sonra da yine ilk alkışlayacak Radyo City olacak onları. Yani başka radyoların başka işleri var. Onlar pek öyle ifak tefek işlere şey yapmazlar. Bizim zaten baştan beri söylediğimiz bu. Hiçbir iş yoktur bizi ilgilendirmeyen. Hiçbir iş yoktur altından kalkamayacağımız. Yani bunu söylerken biz her zaman söylüyoruz. Şimdi şeylerde biraz problem var. Mesajlarda sayfa yeniledikten sonra geliyor mesajlar. Şimdi Hüsamettin Saraylı, merhaba, kolay gelsin diyor. Sevgili Hüsamettin kardeşimiz, Güner Demirci, kolay gelsin Halit abi. İyi yayınlar diyor. Sevgili Güner, size de iyi dinlemeler. Zekeriya Öztürk, bizim Kara Ömerler aşiretinden sevgili kardeşim Zekeriya. Hayırlı yayınlar Halit abi, kolay gelsin diyor. İstanbul'a sevgiler. Zekeriya'cığım. İşte burada biz bize kalıyor yılanı deliğinden çıkarmak. Ne yapalım yani, bazen öyle bazen öyle geçiyor günler. Nagene Mayıs geldi, daha dün yılbaşını nasıl yapacağız diye derdik. İşte ağaç mı kestin, hindi mi kestin diye Mayıs olmuş. Yani günler çok çabuk geçiyor. Vay haline ki bu dünyada hep dünyalık olan işlere onu bunu gambazlamaya, onu bunu aldatmaya, işte kardeşlerine bir çizi yer vermeyip de hacılığa gidip de öyle kendilerini bilmem ne zannettirenlere. Etrafımızda o kadar var ki, dün Kadriye Hanım gene bir tane anlattı. Hakikaten yani kardeşine bir kuruş yer vermemiş ama hacıya gitmiş. Yani demek ki her şey mubah. Yani nereden çıkarıyorlar bu işleri bazıları, onu da bilmiyorum. Bazısı gene işte bıçak elinde ya, erkekte doğmuş arkadaş. Nereden isterse biçiyor yani. Bilmiyor ki iki günlük dünya, bir de bakarsın gitmiş gombur gumbur, hiç kimseye hoşça kalın demeden. Yani velhasıl kelim, herkes çeki düzen vermesi lazım kendine. İster özel hayatta olsun, ister belediyede olsun, ister nerede olursa olsun. Yani halkına, toplumuna yararlı olmaya çalışmak ne kadar güzel. Herkesi iyi tarafından görmek önemli olan. Şimdi ben başka zaman da söyledim. Programın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. 200 dakikamız var. Ben başka zaman da söylediğim var. Azınlıkta buraya bırakılmışık bir miktar insan, o yükseleceğine öyle ve böyle %30'u kalmış bırakılanların. Bırakın şimdi o rakamlar büyük göstermek isteyenler de var ama şimdi taş çatlasan bu arada 3 kere saysan azınlık fertlerini 50-60 binden yukarı çıkmaz. Çünkü bir köye gidiyorsun, 130 kişilik köy veya 130 hane kalmışlar, 30 hane, 100 hanesi kaybolmuş. Ve öyle de eriyor yani gün günden. 20 sene sonra gidersen gene bırak köylerde insanları, yani canlı olan köyler daha az olacak. Bu da gösteriyor yani, görünüyor. İnşallah yalancı çıkarım. Çünkü her şey bizim aleyhimize. Birbirimizle uğraşmak, birbirimize taş atmak, birbirimize hava atmak, birbirimize laf atmak, hepsi bizde. Ne kadar alaturka balaturka entrikli şeyler varsa hepsi bizde. Yani ya komşun 5 para çıkarmış, 5 adım öne gitmiş. Ya onu kıskanacağına, ya sen ondan daha çok çalış da ilerle, ya da sevin. Çünkü sen gidip de zorda kaldığın zaman yine öyleleri sana fayda olacak, faydaları. Şimdi gidip de 5 kuruşu olmayan adam sana ne faydası olacak? Ondan da kıskanmayı falan, bunları bırakalım. Sonra bazı kardeşlerimiz bazılarının şeylerine kanıp da bazı hatalar da yapıyorlar. Ama onlar o hatayı yaptıklarına inşallah ölmezden evvel anlarlar ve de geri dönerler. Gerçi öylelerin birçoğuna tekmeyi çakıyorlar. Yani işletip işletip işletip düşman edip bütün konuyu, komşuyu. Valla eskiden kendini bilmem ne sanan cenazede mezarlığın o ortasında kalıyor. Ne sağdan selam var ne soldan selam var. Yani Allah da böyle şeylere düşürmesinler. Biz yine kardeşiz. Sadece bazı yöneticilerimizin dediği gibi, yani bazıları günah işliyor bizim gözümüzde. Günahkar kardeşlerimiz diye. Biz ama onları da siz bizden değilsiniz diye hiçbir zaman diyemeyiz ve demememiz lazım. Onlar bir gün anlayacaklardır hata yaptıklarını ve inşallah tez zamanda anlarlar. Şimdi böylelikle bir programın daha sonuna geldik. Derler karıncayı ezdik, belini incitmedik diye. Ve son söylediğimiz şeyi söylüyoruz yine. Allah yüzünüzden gülümsemeyi, kalbinizden sevgiyi eksik etmesin inşallah. Hoşça kalın, mutlu kalın. Radyo City'de kalın efendim.

geçtim, bu ömrü sende tükettim. Esir ettin bir tatlı söze, boynumu büktün her.

gözüne çökmüş kapaklanınca sevda yoluna. Bir doğuş yaratıldı çırılçıplak. Ve sen, ve sen ay yüzüne.

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım, yolları
0: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
1: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
0: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
2: HS Cars.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres: Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
5: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin, gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694-86-30-829, 694-70-83-362. Adresimiz Merarhias Seron 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.
6: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: ψαράδες ψάρια.
1: Πέστροφα ροδόπης.gr.
0: Ψαράδες ψάρια.
1: Ιχθυοτροφείο Πέστροφας Ροδόπης.
0: Ψαράδες ψάρια.
1: Το πρώτο ιχθυοτροφείο Πέστροφας στην ορεινή Ροδόπη.
0: Αλαμαριά.
1: Τα ψάρια τα κατεβάζουμε ζωντανά σε βιτία. Θα τα βρείτε κάθε Σάββατο στο παζάρι της Κομωτινής. Πάντα φρέσκα, πάντα ζωντανά.
0: Έχετε ψαράδες ψάρια, βρέχετε ψαράδες ψάρια.
2: Hazır mıyız? Çalışıyor mu mikrofon? Güzel. Efendim, Tuncay Saran Show'a hoş geldiniz. Bugünkü programımızda Türkiye ve dünyada ilginç neler olduğunu öğrenirken bir yandan da kendi yaşadığı ilginç olayları sizlerle paylaşacağım zaman zaman. Şarkılarınızı özellikle
3: seçiyorum. Niye bu kadar hızlı konuşuyorum ben ya? Şu anda kişilik bölünmesi yaşıyorum.
2: Bir yavaş yavaş. Bir dakika. Kanalımıza abone olmak için sol üst köşede durmakta olan abone ol butonuna.
3: Arkadaşım, programımızın sonunda da bize destek olmak için beğen butonuna tıklamayı unutmayın.
4: Allah Allah, gene toz taşınımı uyarısı yapılmış ya arkadaşlar.
5: Aynen.
4: Toz taşınımı, böyle bir şey çıktı başımıza bir de. Tamam, eskiden beri olan bir şeydi ama bu sene çok oldu galiba bu toz taşınımı olayı. Afrika'dan gelen tozların bizim aracımızın üzerine konması ne kadar ilginç bir şey bu arada, değil mi? Ta Afrikalardan o develerin üzerinde dolaştığı toz toprak kalkıyor abi. Geliyor bizim aracımızın üstüne konuyor. Hayır, tam arabayı yıkatacağım, diyorlar ki toz taşınımı olacak yarın. Hayda, yıkatmıyorum, hadi bu toz taşınımı da geçsin ondan sonra yıkatırım diye. O geçiyor, ondan sonra bir toz taşınımı daha geliyor. Yıkatmayın. Toz taşınımı, toz taşınımı, toz taşınımı derken tekerleme gibi oldu bu arada. Arabanın beyaz olduğunu unuttum ya. Vallahi yıkattıktan sonra aa beyazmış diyeceğim yani. Haydi bakalım, başlıyoruz.

0: Biz radyo programcıların arkadaşlar böyle kendilerine has söyledikleri şeyler oluyor. Böyle cümle kalıpları falan, bilinçli ya da bilinçsiz. Mesela çoğumuz şey isteriz, bir kelimemiz olsun, bir sloganımız olsun, belli bir şekilde hitap ederiz size, ne bileyim bir şeyi kendimize has bir şekilde söyleriz, çok kullandığımız kelimeler vardır falan filan. Bunlar böyle biz radyo programcılarının bir şekilde karakterini oluşturur. Yani bazılarını bilinçli bir şekilde yaparız, bazılarını bilinçsiz bir şekilde yaparız. Mesela gönül dostunu kullanan çok vardır yani. Sevgili gönül dostlarım, gönül dostlarım, gönül dostlarım, gönül dostlarım aşağı, gönül dostlarım yukarı falan böyle konuşanlar çok var. Bizim bir arkadaş var, bilinçli olarak yaptığını zannetmediğim birçok böyle kendine has şeyi vardı, konuştuğu şeyler vardı. Yani program sırasında çok sık bir şekilde kullandığı, bilmiyorum farkında mıydı ama hiç de söylemedim kırılır falan diye. Kırılacak bir şey de yok yani, kötü bir şey olduğu için söylemiyorum ama sürekli böyle onun programının montajlarını da bir dönem ben yapıyordum, yardımcı oluyordum. Abi sürekli kullandığı şeyler, yani sürekli o cümleleri duyunca, aynı şekilde söylediğini duyunca sürekli, insan montaj yaparken Allah'ım yine aynısı falan. Ya aynı şeyleri duya duya koşma ya. Aynı şeyleri duya duya böyle. Şunu unutmam mesela. Ne zaman İrem Derici anons edecek olsa, programda bir İrem Derici şarkısı anons edecek olsa, şimdi de pop ikonu İrem Derici bizlerle diyordu. Ama hani bir kere bile es geçmedi. İrem Derici'nin ünvanı pop ikondu onun için. Ne zaman İrem Derici anons edecek olsa. Diyorum ya, es geçmedi. Pop ikonu İrem Derici şimdi bizlerle. Pop ikonu İrem Derici'nin son teklisi şimdi radyolarınızda. Ama başka birisi için kullanmıyordu bunu ya. Sadece İrem Derici için söylüyordu pop ikonu. Sadece o pop ikonuymuş. İşte şimdi yepyeni bombasıyla pop ikonu İrem Derici sizlerle. Ha bir de bu vardı. Yepyeni bombası. En son bombası, yepyeni bombası. Hep böyle yani, o şu gözle bakıyordu. Yani bütün şarkıcıların çıkardığı şarkılar bomba. Ve hep de en son bombaları neyse onları çalıyordu. Yani işte Rain Man'in en yeni bombası. Bu kalıp hava ya bu arada, antiparantez. Tırnak içine en yeni bombası. Ya bunu her programda abartmıyorum, 4-5 defa söylüyordur yani. Sürekli bunu duyuyorum ya. Sürekli böyle konuşuyordu adam. İşte Tarkan'ın en yeni bombası. Sertab Erener'in en yeni bombası sizlerle. İşte şimdi Zeynep Bastık en yeni bombasıyla sizlerle.
1: Ay Allah'ım.
0: Bir bu vardı, başka neleri vardı ya. Böyle çok kendine has şeyler var. Sürekli bunları tekrarlayınca artık ezberlemiştim yani. Ha Jolly Joker abi. Jolly Joker eğlence mekanı, şarkıcıların sürekli konserler verdiği mekan ya da mekanlar zinciri mi neyse bilmiyorum artık. Böyle bir mekan ya, eğlence merkezi. Onu sürekli söylüyor daha. Sürekli programda Jolly Joker, Jolly Joker. Geçtiğimiz günlerde Jolly Joker'de sahne alan Simge. Önümüzdeki hafta Jolly Joker'de severleriyle buluşacak olan bilmem kim falan. Jolly Joker'de çıkmış Jolly Joker, Jolly Joker, Jolly Joker. Abi yani hayır. Artık demiştim ki acaba bir sponsorluk anlaşması falan mı yapmış adam yani? Sürekli Jolly Joker, Jolly Joker, Jolly Joker. Başka hiçbir yerde çıkmıyorlar mı yani bunlar? Ha şu abi. Mutlaka cuma günü programlarında şunu mutlaka söylüyordu. Cuma günü programı geldi. Hafta sonu plan ve programlarının yapılmaya başlandığı bu güzel cuma gününde. Fix. Günlerden cuma mı? Hafta sonu planlarının yapılmaya başlandığı. Hafta sonu planlarının yapılmaya başlandığı bugün. Hafta sonu plan ve programlarının yapılmaya başlandığı bu güzel günde. Cuma günü de bu abi. Herkes eksiksiz yapıyor yani plan programını. Kotardı kelimesini çok kullanıyordu. Sertab Erener'in Ozbi ile birlikte kotardığı bu güzel şarkı. İşte Murat Boz'un harika bir şekilde kotardığı. Gülşen'in yaklaşık 2 aylık bir sürede kotardığı yepyeni teklisi. Kotardı, kotardı, kotarmak. O kotarmış, bu kotarmış, şu kotarmış. Şey vardı bir de. Pazartesi abi. Güzel şarkılarımızla pazartesi sendromsuz bir gün geçirmenizi dilediğimiz bir günden falan. Pazartesi sendromunu üzerinden atacağınız bir gün. Şarkılarımızla pazartesi sendromunuzu hafifleteceğiniz. Pazartesi sendromsuz günler diliyoruz. Belki birazcık pazartesi sendromu vardır. Abi yani takmıştı adam pazartesi sendromunu. Hani pazartesi sendromu abi. Pazartesi sendromunu hissetmeyeceksiniz bizim programımızda falan. Başka şeyleri de vardı şimdi hatırlamıyorum ama yani böyle o kadar çok sürekli tekrarladığı aynı şeyler vardı ki sağ olsun. Güzel programdı ama eğlenceliydi yani yine de bir şekilde.
2: Tuncay Saran Show.

0: Bugün Dünya Metroloji Günü'ymüş arkadaşlar. Baştan meteoroloji diye okudum. Allah Allah diyorum. Geçenlerde bir arkadaş herkesin meteoroloji günü kutlu olsun diye bir mesaj atmıştı sanki, yanlış hatırlamıyorsam diye düşündüm. Yani bir yılda kaç tane meteoroloji günü oluyor diye düşünürken bir baktım o da metroloji günüymüş. Bir de bugünün özelliği arkadaşlar çocuk gelişimciler günüymüş. Kutlu olsun diyelim ve devam edelim.
1: Tuncay Saran Show.

0: δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,49 το κιλό. Γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια μόνο με 4,49. Ημίσκληρο τυρί σε φέτες Mega Pack 300 γραμμάρια μόνο με 2,59. Παγωτό 900 ml σε διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Dixan, σκόνη 44 μεζούρες ή υγρό 48 μεζούρες μόνο με 6,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.
7: Zaman zaman arkadaşlar, koronavirüs pandemisi yıllarında o günlerde yaşanan bazı ilginç olayları hatırlıyoruz. Şöyle bir geçmişe yolculuk yapıyoruz. Şimdi gelin isterseniz yine koronavirüs günlerine dönelim. Bakın neler olmuş. Hazır mısın Marty? Koronavirüs zamanlarına gidiyoruz.
8: Zaman makinesi. Mesela marketlerde çocukların alışveriş arabalarının içine binmesi olayı var ya. Ben ufak oğlanla markete gittiğim zaman mesela yanımda mümkünse sprey kolayı bulundurmaya çalışıyorum. Çünkü o da alışveriş arabasına biniyor. Ve binmeden önce arabanın sağına soluna böyle sprey kolonyayı iyice sıkıyorum. Geçenlerde yine bu işlemi yapıyorum, marketteyiz. Kafamı kaldırdım, market görevlisi bir abiyle göz göze geldik. Adam abi bana pişmiş kelle gibi sırıtarak böyle bakıyordu. Ne yapıyor bu adam diye. Ya farkında mısın bilmiyorum, bir koronavirüs geçirdik biz yani. Hani hijyen falan, yani bilmiyorum sende olmadı mı ama. Çok şaşırıyorum gerçekten. Bunlar aşırı şeyler mi arkadaşlar? Alışveriş arabasına kolonyayı sıkmak, çocuk içine binecek, her yerine elecek, ondan sonra o elleri ağzına sokacak illaki. Elleri ağzından çıkmıyor zaten. Öyle bir dönemdeyiz bu arada. Ellerini ağzından çıkar mı? Bütün parmaklarını da aynı anda sokmaya çalışıyor mümkünse. Bütün parmaklarını. Bir de çok kızdığı zaman bir huyu var, sincap gibi ya. Çok kızdığı zaman filan dört tane parmağını birden ağzına sokup o parmakları ıslatıyor. Sonra da o parmaklarla gözlerini siliyor. Böyle ilginç bir hareketi var, sincap gibi. Böyle yapmaya başlıyor yani. Parmakları ısır, ondan sonra çıkar gözlerini sil filan o parmaklarla. Bilmiyorum, bence normaliz ya. Bence normaliz. Böyle olmalı. Siz de böyle yapın. Ya parmakları ağza sokun, gözlerinizi silin değil. Alışveriş arabası meselesi. Ha bir de şey gördüm bak. Adım birisi şeftali almaya çalışıyordu. Bir bakkal abi ekmek dolabının üzerine şöyle bir not asmıştı bir ara, o geldi aklıma şimdi. Lütfen gözlerinizle seçiniz ekmekleri. Hakikaten gözlerimizin böyle bir yeteneği var bence. Görüyorsun mesela yani. İlla o şeftalileri eline alıp sıkmana gerek yok. Ya böyle lastik top gibi hepsini yokladı adam ya. Hepsini elledi ya. Elini alıyor filan de ihtimamla yani. Hani göstere göstere bak. Hepsine dokunuyorum, tamam mı? Hepsini elliyorum. Dermiş gibi ya. Manifesto gibi. İnsan böyle baka kalıyor ya. Gerçekten akıl alır gibi değil.
9: Zaman makinesi.

0: Dünya ile ilişkisini kesen Kuzey Kore'de Koronavirüs oradaki koronavirüsmüş. Yani Kore'ye oradan koreno, hani biliyorsunuz müzik dünyasını, dünya müzik dünyası ne ya?
1: Tuncay Saran Show.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

0: Evet, şu an yan stüdyoda bir parti var galiba. Kısar mısınız diye bağırdım, duymadılar. Kısın diye bağırdım, yine duymadılar. En sonunda gideceğim yanlarına, göstereceğim günlerini ama bana yakışmayacak. Neyse, fon müziği olsun bize. Bugünkü fon müziği ihtiyacımızı onlar karşılasın. Ya dün bir karpuz aldım arkadaşlar. Abi gittim karpuzcuya, adam römorkun üzerine karpuzları dizmiş. Bir sürü karpuz var, irili ufaklı. Ben çok büyük bir şey almak istemedim. Hanım benden karpuz rica etti. Gittim adama dedim ki abi dedim çok büyük bir karpuz istemiyorum. Baktım böyle bir sürü kocaman karpuz var, devasa. Nerede yetiştirirlerse onları. Ya o büyüklerden alırsam eve götürmemin imkanı yok. Ya bir ekibin getirmesi lazım karpuzu. Mobilya gibi yani, getirip kuracaklar mutfağı. O yüzden dedim bana çok büyük bir şey lazım değil. Adam aldı bir tane eline. Birazcık büyücerek bir karpuz. Büyücerek. Dedim bu biraz büyük ya, bunu taşıyamam ben. Ama dedi küçükler olmamıştır, en güzelleri bunlar. İçimden de bir yandan diyorum yeme şimdi bizi abi yani. Büyük karpuz satacağım ayağına, şimdi küçükler olmamıştır falan. İçimden bir ses bunu söylüyor. Neyse adam o devasa karpuzdan küçük böyle piramit şeklinde bir dilim kesti, verdi bana tadına bakayım diye. Uzattı dilimi bana. Yok abi sal diyormuşum, düşünsene. İstemiyorum. Ya adam o kadar kesmiş, tabii ki tadına baktım böyle, ucundan azıcık ısırdım. Dilimin hepsini orada yiyecek halim yok. Oturup böyle bütün karpuzu yiyormuşum. Ya tam anlayamadım diye diye komple karpuz bitiyormuş. Baktım güzel karpuz hakikaten, tadı güzel yani, normal bildiğin karpuz. Optimum bir karpuz tadı aldım. Süperdim. Neyse adam kucakladı karpuzu, tartının üstüne koydu. Yani sokak ortamı birazcık gürültülü. Böyle bir karambol oldu. Ya 250 gibi bir şey duyar gibi oldum ama emin de olamadım. Ya 250 ne olabilir ki yani, fiyatı olacak hali yok. Ya, kilosu olacak hali yok. 250 kilo karpuz olmaz. Tamam büyük ama o kadar da değil. Sonra adam 250 lira abi deyince emin oldum. Dedim 250 lira mı? Evet abi dedi, 250 lira. Şimdi normalde yok istemiyorum almayacağım derdim ama adam karpuzdan bir dilim kesip tattırdı ya şimdi. Karpuzu kesmiş oldu yani. Alayım abi dedim 250 lira da olsa, içim yana yana. Karpuz mu alıyoruz? Ne alıyoruz? 250 liralık karpuz mu abi? Ya bildiğin karpuz yani, bir tane karpuzun 250 lira olması. Tarihte bu olaya 250 liralık karpuz vakası denir. Ondan sonra eve gittim, o karpuzu nasıl özenli kesiyorum. Aslında bir süre yemeseydik iyi olurdu o karpuzu yani. İlk önce böyle bir komşulara, eşe, dosta, akrabaya, arkadaşlara göstermemiz lazımdı. Bak bu 250 liralık karpuz diye. Instagram'dan falan fotoğraflarını paylaşmamız lazımdı. Efendim söyleyeyim yani, öyle bir karpuz çünkü. Özenle kestim böyle yani, bildiğin karpuza ihtimam gösterdim. Komple içini çıkardım, dilimledim karpuzu, parçaları ayırdım ve geniş cam bir kaseye koydum, streçledim, dolaba koydum filan yani. Çünkü özel bir karpuzdu.
1: Tuncay Saran Show.

0: Radyo City sunar. Saat 18.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
3: Hiç mi beni sevmedin?
4: Aşk yeniden Akdeniz.
5: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
2: Dert etme, çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
6: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolaouzoidi 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, renta, car. Gecelerin
7: şehvetinde. Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
8: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye. İkramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi... Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.

bizim radyoda birisi işe başladı. Şimdi ortada dolaşan yabancı biri var, tamam mı? Ben tanımıyorum elemanı. Bir iş yerinde yeni birisi işe başladığı zaman nasıl olur? Yani usulü nedir? Mesela gelip kendi kendini mi tanıtır diğer arkadaşlara? Yoksa tanımayanlar gidip kendisi mi sorar? Şimdi yalnız başına değil, konuşan vardı. Tanıyan tanıyor yani ama ben tanımıyorum. Ve hakikaten de baştan yeni çalışma arkadaşımız olduğunu anlamadım. Gelip kimse de tanıştırmadı. Ne yapmak gerekir yani? Gidip sormak mı gerekir? Sen kimsin? Düşünsene, ya da hiç tanışmıyormuşsunuz. Ve bu böyle gidiyormuş yani yıllarca. Tamam, bir şekilde adını öğreniyorsun, duyuyorsun konuşurlarken falan ama o da senin öğreniyor. Ama bir tanışma olmuyor ve bu böyle yıllarca gidiyor. Düşünsene. Böyle birbiriniz için hayalet gibisiniz yani. Bunun usulü nedir? Öyle kimse tanıştırmadı, en son gittim kendim tanıştım. 5 ay olmuş artık yani tanışmak lazım. Yok yok. 2 gün oldu ya. 2. gün gittim tanıştım yani. Baktım kimsenin tanıştıracağı yok. Bu arkadaşın adı Gökay, haberin olsun. Yeni işe başladı, ona göre diyen olmadı. Ben de gittim kendim tanıştım. Ona Bulgaristan abur cuburlarından verdim. Çilekli bir gofret. Ben işe yeni başlayanlara çilekli gofret veriyorum. Böyle bir huyum var. Şaka şaka. Evdekiler bir an önce bitsin diye. Bol bol dağıtıyorum yani gördüğüm herkese. Tunca.

0: kaldı. Kedimiz Tospik bir gece ödümü kopardı ya. Bu arada aslında adı Tospik değil, Hiro. Ama Tospik dedik, Tospik kaldı. Daha kolayımıza geliyor. Hiro olmadı abi. Hiro. Olmuyor. Ama Tospik ağza daha güzel oturuyor yani. Bizimkisi çok belli Tospik. Tospik. Tospik'le beraber yattığımız geceler. İki kişilik büyük yatağımıza ben yatıyorum. Hanım o günlerde yan tarafta çocukla beraber. Büyük yatakta ben tek başıma yayılıyorum. Yatağın yanında da daha önceden hanımın kullandığı ve anne yanı beşik dedikleri beşik var, yatağa tutturulmuş. Orada da Tospik yatıyor. Çok güzeldi ya. Ben yatmazlıklarımı yaptıktan sonra geliyordum, yatıyordum. Ondan sonra hemen o da geliyordu, tin tin tin böyle. Fırlıyordu yatağa. Ondan sonra anne yanı beşiğine geçip oradaki yerini alıyordu. Böyle kuruluyordu güzelce. Böyle bir gece rutinimiz vardı yani o zamanlar. Bir gece şöyle bir şey oldu abi. Gecenin bir köründe uyandım. Hafifçe gözlerimi açtım galiba. Tam net değil o anlar. Oda loş. Neredeyse karanlık. O kadar loş. Böyle Tospik'in olduğu yere doğru bakıyorum. Abi beynime nereden girdiyse bu düşünce. Birden bu kediye bir şey mi oldu ya diye düşündüm. Acaba iyi mi? Yaşıyor mu? Durup dururken niye ölsün? Ama aslında bu düşüncenin nereden kaynaklandığını da sonradan fark ettim. Şuradan kaynaklanıyordu. İlk çocuk doğmadan önce onun odasını hazırlarken abi işte beşik alıyoruz, dolap alıyoruz, lambasıdır, şusudur, busudur. Mobilyalar yeni diye çocuk odasına yeni mobilya kokusu sinmişti. Değişik bir kokusu vardı odanın. Ve bir gün kayınvalidem gün boyunca pencereleri açık bırakmıştı o koku çıksın diye. Şimdi bu benim aklımda kalmış, tamam mı? Ve Tospik'in üzerinde yattığı beşik de yeniydi. Yani o yeni beşik kokusu hayvana zarar vermiş olabilir mi acaba diye saçma bir düşünce oluşmuş kafamda gece gece. Uyandım böyle o uyku sersemi halimle, tam bir uyku sersemi olarak loş odamda anne yanı beşiğe ve üzerindeki kedimize doğru bakıyorum. Öldü mü lan diye bir korkuyla. Bir anlık bir şey bu. Zaten hemen o panikle elimi uzattım, bir tuttum abi, kaldırdım böyle. Ölmüş. Kedimiz Tospik ölmüş. Böyle sarkıyor. Yani resmen cansız. O kadar şok oldum ki. Eyvah dedim, kedimiz ölmüş. Eyvah. Eyvah. Diyorum nasıl söyleyeceğim bunu hanıma. Çok düşkün çünkü Tospik, yani bildiğin gibi değil. Dehşet bir an. Ondan sonra uyku sersemliğim o şokla beraber birden dağıldı. Ve bir baktım elimde koyu renkli tüylü bir şal var. Ya bildiğin boyun atkısını Tospik zannetmişim.
1: Tuncay Saran Show.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 yıldız.

Ben çocukken babam bir defa eve kocaman bir org almıştı, müzik aleti. Acayip heyecanlanmıştım. Hemen başına geçip incelemiştim o bembeyaz tuşlar, üzerindeki o bir sürü düğmeler.

gösterge falan böyle bayağı da profesyonel bir şeydi. Büyük mavi butonları vardı böyle enstrümanları falan. Gitar sesi çıkarabiliyorsun, flüt sesi çıkarabiliyorsun tuşlara basarak. Aman Allah'ım çıldırmıştım. Bir annem çok kızmıştı babama eve ork aldığı için. Neden? Çünkü evde aslında bir ork ihtiyacı değil, bir çamaşır makinesi ihtiyacı varmış. Ve babam çamaşır makinesi yerine gidip ork almış. Ya almadan önce şu kafadaymış. Ulan evde bir orgumuz bile yok, artık şu orgu alalım bari de kurtulalım bu sefaletten. Çamaşır makinesi beklesin biraz, ne gerek var. O biraz lüks kaçar şimdi. Enstrümanlar arasında en çok ilgimi çekenlerden biri hep ork olmuştur benim arkadaşlar. Klavye ya da. Yani farkları tam ne bilmiyorum açıkçası, ork, klavye. Çalmayı çok isterdim ama. Çünkü klavye çalan abi hepsini çalmış oluyor. Bütün sesleri çıkarabiliyorsun klavyeyle. Hani gitar, flüt, neyse. Mesela gitar çalan gitarla ork çalamaz. Ama ork çalan aynı zamanda orkla gitar da çalabilir. Böyle hani İskender Paydaş gibi profesyonel aranjörler falan stüdyolarda bir sürü klavye kullanıyorlar ya arkadaşlar. Onu da anlamıyorum. Adam oturuyor mesela, önünde 2-3 tane üst üste kocaman klavye ya da ork neyse. Solunda birkaç tane üst üste, sağında birkaç tane üst üste. Bir sürü klavye adamın etrafını sarmış. Bir yanımı sardı. Ya bir dönüyorsun oradan çalıyorsun, bir dönüyorsun buradan çalıyorsun filan yani. Çok acayip. Oradaki olayı da anlamıyorum. İlginç bir görüntü, tam sebebini merak ediyorum. Yani hepsi ayrı bir enstrüman mı çalıyor? Ayarlıyorsun, birisini başlatıyorsun. O sadece basları veriyor da diğerine geçiyorsun. Oradan başka bir ritim mi atıyorsun? Yani müziğin her katmanını ayrı bir klavye ile mi yapıyorsun yani? Ama çalmak isterdim. Şimdi yine bir tane aldım. Çok hoş bir ork buldum arkadaşlar. Bir süredir aklımın bir köşesinde var zaten. Yıllardır hatta. En sonunda bir gün oturdum, araştırdım internetten. Çok şekil, çok yakışıklı bir ork buldum arkadaşlar. Kırmızı bir şey böyle. Tam 80'ler tasarımı. Profesyonel, bayağı bir ses var içinde. Bayağı bir enstrüman var filan. Güzel bir şey. Biraz böyle bazen çalmaya çalışıyorum. Abi iki elini de ayrı ayrı kontrol etmek, iki elini de ayrı ayrı oynaması, farklı farklı kombinasyonlarla o tuşlara basıyor olması çok zor bir şey değil mi ya? Bakıyorum böyle ya, sen en basit bir notayı çalmak istiyorum, melodiyi çalmak istiyorum. Yani çalarken arkadaşlar insanın parmakları böyle tuşların ortasına denk geliyor bazen. Garip sesler çıkıyor, ikisine birden basılıyor falan yani böyle oluyor. Yani yan yana bir sürü beyaz ork tuşu, düşünsene kör gibisin yani, hele hele hızlı bir şekilde çalabilmek çok zor. Vallahi tebrik ediyorum. Bir de bu tek el için söylüyorum bunu yani. Bir de diğer elin de, sol elin de sol tarafta böyle başka bir şekilde tıngır mıngır bir şeyler çalacak yani, tuşlara basacak hiç aralara denk gelmeden nizami bir şekilde. Yani gerçekten hayranlık uyandırıcı. Ork çalanların beynine hayranım. Hani çok meşhur bir şey vardır ya, elinle havada altı çizerken bir yandan da sol ayağına bir daire çizeceksin ama sağdan sola doğru çizeceksin o daireyi ve çok zor bunu yapmak. Öyle bir şeyler vardı ya, hatırlıyor musunuz? Abi bu daha da zor bir şey değil mi? Burada iki elde bambaşka tuşlara, notalara basıyorlar belli bir düzende yani. Sadece yuvarlak olayı da değil. Hani çok zor bir şey gibi geliyor bana şu an.

Arkadaşlar, Ekşi Sözlük'te çok hoşuma giden bir yazıyla karşılaştım. Gezegenlere, uzaya çok ilgiliyimdir her zaman. Struct Takma isimli bir arkadaş paylaşmış bu yazıyı. Bilmiyorum, sözler kendisine mi ait yoksa alıntı mı yapmış? Alıntının alıntısını mı yapıyorum yoksa kendisine mi ait bilmiyorum dediğim gibi. Ama şöyle demiş Venüs hakkında. Gökyüzünün en açık halinde bile bariz şekilde dikkati ilk çeken ilgi odağı gezegen. O kadar parlak ve göz alıcısın ki Venüs. Isı ve ışık kaynağı olmadığın, sadece sana geleni yansıttığın gerçeğini unutuyorum güzel cismine bakarken. Öğlenleri 400 dereceyi bulan halinle gönüllü köleleri yakmak isteyen bir cehennemsin aslında. Ve geceleri -200'lere düşerken sana aşık zavallıların küllerini donduruyorsun. Büyülü ellerinle hayranlarını her gün yeniden yaratıyorsun. Her gün iki ucun yaşandığı bu dayanılmaz döngüye sokuyorsun. Ateşli bir tanrıça mısın? Parlaklığıyla cezbeden bir yıldız mısın? Yoksa tatlılığın ve saflığın ışıklandırdığı masum bir sanat eseri misin sadece? Söyle bana Venüs, sen ışıl ışıl ışıldarken ve ben gözlerimi senden alamazken, tüm bu uzaklığa rağmen seni yanımda hissederken nasıl dile getirmeyeyim sana olan hayranlığımı? İnan bana, bir gün çocuk sahibi olmaya kalkışırsam senin adını verebileyim diye kızım olsun istiyorum. Ben şimdi müsaadenle biraz balkona çıkacağım. Hayranlıkla izlemeye geliyorum seni. Bekle Venüs, bekle beni.

0: direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu, otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoydi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
1: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
2: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
1: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
2: Yeri toz dumana katarım, yolları
1: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
2: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
1: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz. İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
3: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88, cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
4: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,49 το κιλό. Γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια μόνο με 4,49. Ημίσκληρο τυρί σε φέτες Mega Pack 300 γραμμάρια μόνο με 2,59. Παγωτό 900 ml σε διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Dixan, σκόνη 44 μεζούρες ή υγρό 48 μεζούρες μόνο με 6,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğimkargomkapimda.
4: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 02.

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevmedin?
1: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoidi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
2: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars da her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin, gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694 86 30 829 694 70 83 362. Adresimiz Merarhias Seron 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.
3: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: zamanın durduğu, duyguların en âlâ halini aldığı o özel saate hoş geldiniz.
1: Meşk-i âlâ başlıyor.
2: Meşk-i âlâ.
0: Hayatın tüm gürültüsünü dışarıda bırakan, şarkıları sadece dinleten değil, hissettiren bir ses. Arabeskin en asil duruşu. Meşkin en derin yankısı. Şimdi ruhunuzu dinlendirme vakti. Hatice Duyar'la Meşk-i Âlâ başlıyor.
2: Meşk-i Âlâ.

yaşayıp gidiyoruz işte. Bazen bahar tadında, bazen kışın ayazında. Biraz eksik, biraz fazla. Varla yok arasında. Bazen cümle alem birlikte, bazen yapayalnız içimizde yaşayıp gidiyoruz işte. Yaşayıp giderken de yine birlikteyiz işte. 20 Mayıs Çarşamba gününü gösteriyor takvimler, meşki ala başlıyor. Umuda dair bir yol açabilmek, o açtığımız yoldan yürüyebilmek adına meşki ala ile herkese merhaba.

Canlarım, bugün biraz derin başladık programa ama güzel de oldu. Biz bugün yine program sonuna kadar harika konulara değineceğiz. Çok güzel eserler dinleyeceğiz ama en çok istekleri yerine getireceğiz. O yüzden istekleri beklediğimi sakın unutmayın. Hatice Duyar adıyla Instagram üzerinden bana mesaj gönderebilir, duygularınızı yazabilir ya da istekte bulunabilirsiniz. Hepsini de yapabilirsiniz canlar. Bir de şu isteklerle ilgili birazdan şu sıradaki istekten sonra hatırlatmak istediğim bir şey daha var size.

0: günün telaşından yorulan kalplere bir âlâ meşk molası. En sevdiğiniz şarkılar Hatice Duyar'ın samimi anlatımıyla hayat buluyor. Arabeskin zirve noktası. Meşkin son durağı. Hatice Duyar'la Meşk-i Âlâ bu frekansta.
1: Canlarım, bazen dinleyicilerimiz program esnasında mesaj gönderemiyorlar ve çok üzüldüklerini dile getiriyorlar bana. Ben de onlara diyorum ki, size de söylüyorum şimdi. Yani bana günün istediğiniz saatinde Instagram üzerinden mesaj yazabilirsiniz. Çünkü onları her zaman görüyorum ve fırsat buldukça cevaplıyorum. Ve isteklerinizi de diğer günün, bir sonraki günün programında değerlendirmek üzere not ediyorum. Yani çok yoğun çalışıyor olabilirsiniz. Program devam ederken istek gönderebilme, mesaj gönderebilme şansınız olmayabilir. Bana program esnasında değil, siz uygun olduğunuzda da mesaj gönderebilirsiniz. Tabii programda da müsait olanlar yollasınlar canım. İsteklerle, sizin katılımlarınızla biliyorsunuz bizim program çok daha güzel. O yüzden bu hatırlatmadan sonra yine çok güzel bir istekle devam edelim programımıza. Artık

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

Değiştin derler. Sabrını tükettik, güvenini kırdık. Samimiyetini incittim. En hassas yerinden vurduk seni demezler. Değiştin derler. Sabrını tükettik, güvenini kırdık. Samimiyetini incittim. En hassas yerinden seni vurduk demezler. Öyle işte. Yani insanlar her zaman kendine göre yaşıyor bu hayatı, değil mi? Ama empati yaparak yaşamak çok daha güzel ve çok daha anlamlı. Bir de şöyle bir şey var. İnsan gider. Bırakır gider. Öte dünyaya gider. Susar gider. İnsan gider. Birini hayatınızdan gidecek kadar üzmeyin.

Her akşam olduğu gibi yine bu akşam da sizlerleyim. Lokalimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Programa başlarken siz saygıdeğer tüm dostlarımı sevgiyle selamlıyor. Mutlu bir gecenin başlangıcında tüm çiftleri dansa davet ediyorum.

Biraz önce insan gider dedim ya, duygulananlar olmuş. Zaten duygusallık bizim yedeğimizde hali hazırda duruyor. Doğrusu ben de duygulanıyorum bazı durumlarda ama insan gerçekten gitmez mi be canlar? İnsan gider, hırkası kalır, terlikleri kalır, fotoğrafları kalır, yattığı köşede gülümsemeleri kalır. Kapı zilinde adı kalır, duvarda bir resmi kalır. Birlikte diz çökülen sofralar ya da aynı masaya oturulan sofralar öylece kalır. İnsan gider, acısı kalır. O yüzden yine tekrar edeceğim, lütfen hayatınızdan birini gidecek kadar üzmeyin, eğer siz onu seviyorsanız.

0: Sadece dinleme. Meşket.
1: Yani bu devirde sevgiler de tabii öyle benim çocukluğumda, gençliğimdeki gibi değil. Pek çoğumuz bunu söylüyoruz aslında. Sevginin tanımı da değişti, aşkın anlamı da değişti. Derindir sevgi, derindir aşk. Ama öyle biraz sığ sularda yüzüyor gibi yaşanıyor. Yani bu devir aslında canlarım öyle bir devir ki göz alıcı insanlar çoğaldı, gönül alıcı insanlar azaldı. Meydan okuyucu insanlar çoğaldı, gönül okuyan insanlar azaldı. Sözleri inciten insanlar çoğaldı, özleri inciden insanlar azaldı. Her şeyi bilen insanlar çoğaldı, haddini bilenler azaldı. Diyor ve isteğe geçiyorum.

bir türlü gelmedi. Şansım hep uykuda kaldı. Toz pembe hayaller ömrümü çaldı. Şimdi bana o diyorlar, dinliyorsundur. Oysa, oysa ben seninle bir dalın yaprağı gibi tomurcuklanmak isterdim. Oysa ben seninle bir dalın yaprağı gibi yeşermek isterdim. Varsın sararsaydın. Öyle ya, öyle ya, sen olaydın, taş olaydın.

Şimdi çok önemli bir konuya değinmek istiyorum. Ben bazen mesajlarınızda böyle ima ile hani bir şeyler yazdığınızı hissediyorum. Tabii ki o ima bana değil ama o sitem dolu olduğunuz kişiye karşı. Şimdi ben söyleyeceklerimi söyleyeyim de siz ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız zaten. Başkasının lafıyla sana tavır alan, gönül koyan, mesafeli davranan biri ya olgunlaşmamıştır ya da tavır almak için bahane aramıştır. Hem ne demişti Nazım? Beni benden öğren. Çünkü herkese aynı değilim. İşte o yüzden de hani hayalimizdeki insanlar bizim hayalimizdeki gibi olsun istiyoruz ama olmuyor ve biz genelde sevdiklerimizin kıymetini de bilmiyoruz. Oysa biri kalbimizde bizi değerli tutuyorsa ve biz onun kalbinde değerliysek bu gerçek mutluluğun esas tanımıdır bana göre.

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım, yolları
0: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yastıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
1: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
0: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yastıköy, Komotini.
2: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
3: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres: Yuvanilon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
4: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Dertlerin en asil, şarkıların en âlâ hali.
1: Ne diyor Allah bize? Kim sabrederse ben ona dayanma gücü veririm. Kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir ikram verilmemiştir. O yüzden bu sabır ikramını kabul edip benim size armağan edecek olduğum eserleri de siz kabul ediniz, olur mu? Hadi bakalım. İnsana hani böyle her şey mümkün dedirten eserler vardır. Bize güç verir, bize umut olur, aşk olur, geri döner ya. O eserlerden, o isteklerden bir tanesini dinliyoruz şimdi beraberce. Sade bir dünya, kalabalık bir kalp, sevgi dolu yarınlar için harika bir istekle devam ediyoruz. Meşki Ala'ya.

Muhabbetimiz çok güzel. Gerçekten böyle ruhumuz hoşnut oluyor değil mi bizim muhabbetimizde? Ben memnunum, siz memnunsunuz. Çok teşekkür ediyorum her birinize ve işte bu memnuniyetle haftanın en ortasına, Mayıs ayının 20. gününe geldik bile. Ve yine yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Ya aslında hafta sonuna doğru ilerliyoruz. Var mı hafta sonu için planlar? Böyle bayram da sonraki hafta geliyor zaten. Uzun bir bayram tatili bizi bekliyor. Planları belki yarın konuşuruz bayramla alakalı. Ama şimdi yine çok güzel bir eser var sırada. Hemen ona geçmek isterim. Yalnız esere uygun olduğu için şunu söyleyeyim size. Teslimiyet pazarlıksızdır. Samimiyet gösterişsizdir. İhlas endişesizdir.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
3: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
4: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
3: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
4: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
3: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
4: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
3: Bizde yok yok.
4: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
3: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
0: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı. 02

0: Radyo City sunar. Saat 22.
1: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.
2: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
3: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
2: Ferosum bilirsin.
4: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
5: Hiç mi beni sevmedin?
6: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin. Gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694 86 30 829 694 70 83 362. Adresimiz Merarhias Seron 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.

0: odanızın rengi mi soldu? Furatex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Furatex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Furatex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: artık konuşalım mı?
1: Yemin misin?
2: Yürek miydin, yeniden sevmeye kalktın birini.
0: Serkan Derya, ne olur gitme.
1: Derya kalkar
0: mısın? Ne olur gitme. Sen? Ne olur gitme.
1: Derya.
0: Ne olur gitme.
1: Derya. Zorlama.

0: Foto City sunar.
1: Saat 23.
2: Foto City. Hayatın her anında yanınızda.
3: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
4: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
3: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
4: Yeri toz dumana katarım, yolları
3: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
4: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
3: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
5: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları. Mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88, cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
6: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
7: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
8: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +1 çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

Daha dün yanımda kollarımdaydın. Boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken hep özlüyorken.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,49 το κιλό. Γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια μόνο με 4,49. Ημί σκληροτηρή σε φέτες Mega Pack 300 γραμμάρια μόνο με 2,59. Παγωτό 900 ml σε διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Dixan, σκόνη 44 μεζούρες ή υγρό 48 μεζούρες μόνο με 6,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
3: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
2: İstanbul'dan kalkış saatleri
3: 12, 16.30 ve 22.
2: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Radyo City sunar. Saat 24.
1: Gençler, uyuşturucu öldürür. Uzak durun.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
3: Hiç mi beni sevmedin?
4: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
5: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
4: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
5: Yeri toz dumana katarım yolları.
4: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yastıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
5: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
4: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yastıköy, Komotini.

0: Χαπέρις Productions.
1: Χαπέρι, έτοιμος.
2: Δώσ' το.

0: I'm sorry, I'm a zulu.
1: Fatisha.